küçük bir martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla sallandı. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmeyeceğini bildiği bir ülkeye doğru yola çıkıyor. Her gördüğünde canının yanacağını bile bile güneşi seyredecek. Gün doğarken senden ziyade aşkının

Azımla her dem seni içtim su yaran. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum gözlerine.

seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Sirac bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Her anne baba haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Sirac bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri koymaz.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
4: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi. Bahçeçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
0: IFM reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada, Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler:
7: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
8: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik 1 yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları: Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söyledi.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: tuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
0: IFM reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik 1 yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
5: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
0: IFM reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söyledi.

0: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM reklam.

0: maksimum geriye doğru götürüyoruz. Havluyla boynumuzu öne doğru çekerken boynumuzu geriye doğru tam anlamıyla tavana bakabildiğimiz kadar bakmaya çalışıyoruz. Göğüs hizasına kaldırıyorum dirseklerimi, orta hatla birleştiriyorum. Bu pozisyonda 5 saniye tutuyorum. Dumbbell'ımı, su şişemi, birazcık yürüyüş yapmak, açma germe hareketleri yapıyor olmak, merdivene çıkmak, tarla bahçe işleriyle uğraşmak, hobi işleriyle uğraşmak da günlük yaşam hareketlerimizin bir parçası olduğunu unutmadan harekette kalmaya devam edelim.
1: Merhabalar, ben diyetisyen Bilgenur Temel Yıldız. Bugün sizlerle sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Karbonhidratı hayatımızdan çıkartmak sağlıklı beslenme şartı anlamına gelmiyor. Dengeli tabak nasıl olmalıdır? Yarısını yeşillikler kapsaması gerekiyor. Bunlar çiğ sebzeler, pişmiş sebzeler, haşlanmış sebzeler, fırınlanmış sebzeler gibi sebzeler olabilir. Harika bir tarifle sizlerleyiz. Hepimizin de merak ettiği konulardan bir tanesi de yağ yakımını nasıl desteklemek?

0: Aydın'ın Efeler ilçesinde tüp parlaması sonucu çıkan yangın bir apartmanda paniğe neden oldu. Girne Mahallesi 2191 sokakta bulunan Elif Kent sitesinin ikinci katındaki dairede mutfaktaki tüpte ani parlama meydana geldi. Parlamanın ardından evde yangın çıktı. Evde bulunan Mehmet Akbaş çocuklarını alarak dışarı çıktı. Apartman sakinleri de tahliye edilirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Parlayan tüpü dışarı çıkarmaya çalışırken hafif yaralanan ev sahibi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
1: Hava binden kaldırınca ben de yere düştüm. Bakın yere çocuklarını dışarı çıkarttım.
2: Gel, gel abi gel.
0: Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aydın'ın Efeler ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan bir kafede tartışma çıktı. İşletmeye müşteri olarak gelen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Silahlı olayda şans eseri yaralanan olmadı. B.Y. ve A.Y. isimli iki şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aydın'da terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Didim, Söke ve Çin'de belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda terör örgütüne üye olma ve propagandasını yapma suçlamalarıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi'nde bisiklet kazası meydana geldi. Kızılay Caddesi'nden gelen T.A. Hastane Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada bisikletinin ön frenini sıktı. Dengesini kaybeden sürücü takla atarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. T.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Aydın'ın Çine ilçesindeki hayvan pazarı sıkı denetimler eşliğinde yeniden açıldı. Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler pazara getirilen hayvanları kontrolden geçirdi. Hayvanların sağlık durumları, küpeleri ve belgeleri incelendi. Gerekli şartları taşıyan hayvanların pazara girişine izin verilirken uygun bulunmayanlarla ilgili gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerle bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, kayıt bilgilerinin doğruluğunun sağlanması ve hayvan ticaretinin güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bölgenin önemli besilik hayvan tedarik noktalarından biri olan Çin'i hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvanların alım satımını önlemeye yönelik denetimlerin süreceği bildirildi. İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Kağıthane'de Sadabat Parkı yanında bir erkeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen cesetle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Valilik açıklamasında yağış nedeniyle yaşanan can kaybının 3'e çıktığı, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
2: İstanbul Sarıyer'de şiddetli sağanak sonrası oluşan sel bir kişinin hayatına mal oldu. Ayazağ Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki kişi dengesini kaybederek yere düştü ve kafasını kaldırıma çarptı. Yerde hareketsiz kalan yaralı vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 34 yaşındaki kişi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
3: Ayazağ bölgesindeyiz.
2: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Maslak Ayazağ'da program çekimi yapan stüdyoyu su bastı. Şarkıcı Murat Boz ve binadaki vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Murat Boz'un sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısının ardından ekipler harekete geçti.
3: Ayazağ bölgesindeyiz. Cendere Phoenix stüdyoları. Yüzlerce kişi şu an içeride mahsur kaldık. Gördüğünüz gibi içeriye bu arada o kapının arka tarafına tamamen su basmış durumda. Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz çünkü durum tamamen böyle.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler kurtarma çalışmalarına destek verdi. Dalgıç polis botuyla stüdyodaki Murat Boz ve vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı.
0: İstanbul'da etkili olan yoğun yağış Eyüp Sultan'ın Kemerburgaz bölgesinde su baskınına neden oldu. Suyun bastığı villada bulunan vatandaşlar mahsur kalınca çatıya çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler villanın çatısında mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlar bot yardımıyla güvenli bölgeye alındı. Kurtarma ekiplerinin villa içinde vatandaşlara bilgi verdiği ve ardından gerçekleştirdiği çalışmalar kameraya yansıdı. Çıkartsan ortam. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan sağanak yağış dere taşkınına neden oldu. Taşan dere suları bir fabrikayı bastı. Fabrikada mahsur kalan işçiler dün akşamdan bu yana kurtarılmayı bekledi. Uzun süren çalışmaların ardından işçiler güvenli bölgeye çıkarıldı. Mahsur kalan vatandaşlardan biri şantiyede yüksek bir noktada beklediklerini ve 60-70 kişi olduklarını söyledi.
4: Tahmin 60-70 kişi var.
5: 60 kişi var.
4: 60 kişi.
5: Bizi kapteyle aldılar. Kapının şeyine gitti, yemekhanede burada.
4: Orada beklediniz.
5: 4-5 saat burada mahsurdum. Ondan sonra kapça geldi bizi aldı. Kepçesi. Bu yakın kapçası geldi bizi aldı.
4: Efendim, ne kadar su?
6: Dün akşamdan beri.
4: Nerede kaldınız?
6: Bu binada kaldım.
7: Boya beton agregatesi.
6: Boya beton geldi kepçeyle bizi kurtardı.
4: Kurtardı. Hayır. Oradaydınız.
6: İkinci mattan, pencereden.
4: Geçmiş olsun.
0: Sel sularının çekilmesiyle birlikte fabrika ve çevresinde oluşan hasar ortaya çıktı. Bölgedeki son durum drone'la havadan kaydedildi.
2: Edirne'de Meriç Nehri'ni yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişilik aile nehirde mahsur kaldı. Bostaköy yakınlarında NATO Köprüsü mevkisinde yaşanan olay üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla anne ve baba kurtarıldı. Sudan çıkarılan çocuklardan birine olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nehirde kaybolduğu belirlenen iki çocuğun bulunması için arama çalışmaları gününün ilk ışığıyla yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri Zodiac botlarla nehirde arama yaparken jandarma ekipleri de kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu. Sel suları sebebiyle evlerinde mahsur kalan yaşlı çifte ulaşmak için ekipler harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla yaşlı çift kepçe yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana çıkarıldı. Çift daha sonra bir otele yerleştirildi. Sel sularından etkilenme riski bulunan 30 koyun içinde seferber olundu. Koyunlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli bir bölgeye nakledildi. Kent genelinde ekiplerin olumsuzluklara karşı çalışmaları sürüyor.

0: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli sağanak sonrası yükselen dere suları kıyısında bulunan bir evi yıktı. Fevziye bölgesinde debisi tehlikeli seviyeye ulaşan dere, çamurlu sel sularıyla birlikte hızla akmaya başladı. Akıntı, dere kenarındaki evi saniyeler içinde yerle bir etti. Yıkımın ardından enkazdan yükselen toz ve moloz bulutu kameraya yansıdı. Sel suları yıkıntıları da sürükleyerek akmaya devam etti. Evin yıkılmadan önce boşaltılmış olması olası bir facianın önüne geçti. Yıkım anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Erzurum'un Tekman ilçesine 64 kilometre uzaklıktaki Yuvaklı mahallesinde şiddetli sağanak sel baskınına neden oldu. 1991 rakımda bulunan mahallede dağ eteklerinden gelen taşkın suları yolları ve sokakları kapladı. Selin evlere ve eklentilere zarar vermesini önlemek isteyen mahalle sakinleri kazma kürek ve kalaslarla suların yönünü değiştirmeye çalıştı. Bir kadının hayvanların kışlık yemi olan samanları kurtarmak için verdiği mücadele de kameraya yansıdı. Ancak taşkın suları samanlara zarar verdi. Mahallenin ilçe merkezine uzaklığı ve coğrafi şartlar nedeniyle iş makineleri bölgeye geç ulaştı. Mahalle sakinleri her şiddetli yağışta benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek kalıcı altyapı çalışması yapılmasını istedi. Suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanması bekleniyor.
1: Evet abi, şu anda burayı kopartmak üzere, görüyorsun yani. Abi buradaki uçurumu görüyorsun yani, oradaki taşlar az kaldı hepsi düşecek yani, düştü düşüyor.
2: Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza İzmir-Ankara D300 karayolunun Peribacalar mevkisinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölümde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden otomobil karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından transit araca da çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcuları ile transit sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kaza yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de trafik bir süre durdu. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale dönerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada aynı istikamette ilerleyen otomobille Ümit Teremen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan motosiklet ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 22 yaşındaki Ümit Teremen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından gencin olaydan yaklaşık 7 saat önce sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı. Motosiklet kullandığı sırada yağmurun şiddetlenmesinden söz eden Telemen'in yağmur daha da hızlanırsa ölürüz dediği duyuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İpek Yolu Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil ile Bünyamin Aslan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Aslan, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Uşak'ta tek katlı bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Işık Mahallesi 1. Taşkın Sokak'ta bulunan evde ev sahibi pazar alışverişindeyken yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangını ev sahibinin 26 yaşındaki kızı G.O.'nun çıkardığı iddia edildi. Ev sahibinin kızından şikayetçi olduğu öğrenilirken yangının ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde annesine evde rehin alan şüpheli nedeniyle polis ekipleri harekete geçti. Küplüpınar Mahallesi Ayber Caddesi'nde yaşanan olayın ardından bölgeye özel hareket polisleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin verilmedi. Saatler süren rehine krizi boyunca polis ekipleri evde rehin tutulan kadınla telefonla iletişim kurdu. Ekipler kadına kendisini bir odaya kilitlemesi yönünde talimat verdi. Gergin bekleyişin ardından harekat polisleri operasyon düzenledi. Annesini rehin alan şüpheli gözaltına alınırken kadın sağ salim kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücü park halindeki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye trafik polisi sevk edildi. Polis ekipleri kaza tutanağı düzenlediği sırada sürücü oğlu ve babasıyla birlikte yeniden olay yerine geldi. Polis memurları tartışan sürücü çevredeki duvarlara kafa attı. Ekiplerin takviye polis istemesine sinirlenen şüpheli görevli polis memuruna kafa attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Takviye ekiplerinin gelmesiyle sürücü ve yanındaki iki kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden polise kafa atan sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.
0: İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Boran 8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması tüm hızıyla sürüyor. 3 tane de pistten 3 90 saniye süresi var. ...12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'den 12 takımın yanı sıra 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım mücadele ediyor. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı atış alanında düzenlenen yarışmada toplam 742 personel görev yapıyor. Organizasyonu 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci takip ederken 5 hakem de yarışmacıların performanslarını değerlendiriyor. Jandarma binbaşı Mehmet Koyuncu, yarışmanın amacının personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, farklı birlikler arasında tecrübe paylaşımını arttırmak ve teknolojik gelişmeleri takip etmek olduğunu belirtti.
3: Kıyasıya rekabetin olduğu, en iyilerin yarıştığı seçkin bir keskin nişancı yarışmasıdır. İsmi ilk yıllarda düzenlenen keskin nişancı yarışmasının mevsim şartları itibariyle soğuk ve fırtınalı bir zamanda, yani kar boğanın içerisinde icra edilmesinden ve de ilk yerli milli keskin nişancı tüfeğimiz olan Bora 12'den gelmektedir. Öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki birliklerimizin edinmiş oldukları, başta terörle mücadele ve meskun mahalle operasyonlardaki tecrübenin aktarılması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve personelimizin aidiyet duygusunun geliştirilmesi, aynı zamanda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, farklı birlikler arasındaki tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanmıştır. Yarışma artarak devam eden bir ilgiyle önce Türkiye'de sonra uluslararası seviyede kendisini göstermiş ve her yıl farklı atışları ve karmaşık muharebe sahasını yansıtan senaryoları da içeren bir yarışma haline gelmiştir.
0: Ayrıca 44 firma geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri alanda kurulan standlarda tanıtacak.
4: Hangisi korkmadan acaba?
0: Yarışma kapsamında 16 Ekim'de Seçkin Gözlemci Günü düzenlenecek. Organizasyon 17 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
4: Burası dış kulak yolu. Kulak kepçesi.
0: İşitme kaybı yaşayan bazı hastalar cihazların görünümü ve estetik kaygılar nedeniyle tedaviden kaçınabiliyor. Kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Mehmet Akif Somdaş, işitme kaybının nedenine ve derecesine uygun tedavinin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Dış kulak yolundan İşitme cihazı seçiminde kaybın türü ve derecesinin yanı sıra kulak anatomisinin ve daha önce geçirilen ameliyatların da dikkate alınması gerekiyor. Uzmanlar işitme kaybının uzun süre tedavi edilmemesinin konuşmaları anlamayı, iletişimi ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Uygun cihazınsa işitme testleri, kulak yapısı ve hastanın bireysel ihtiyaçları değerlendirilerek seçilmesi gerekiyor.
5: Birçok ameliyat var işitmeyi düzeltebilmek için kullandığımız ama bir yerden sonra kulağın içerideki kemikçikleri vesairesi çıkarılan bir ameliyat yapıldıysa bunu sadece dışarıdan cihaz vidalayarak yapabiliyoruz. Eski teknolojide bu vida cildi delip de ciltten çıkıyordu. Dolayısıyla estetik olarak bir miktar problem yaşıyordu hastalar. Bunu kabullenmekte zorlanıyordu. Şimdi bunun yeni teknolojisinde dışarıdan cildin üzerine mıknatısla yapıştırdığımız cihaz var. Bu cildi delmediği için, evvelki vidalama tekniğindeki gibi cildi delmediği için, cihazı dışarıdan çıkarttığımız zaman hiçbir şey görünmediği için son derece estetik bir sonuç oluyor. Öncekine benzer işitme sonuçları oluyor. Daha estetik bir sonuç olduğu için hastayı da kullanmaya teşvik ediyor, bizi de daha çok mutlu ediyor. Özellikle bu tür bir işitme kaybı olanda daha evvel vidayla çözüm yaptığımız için, bunu kabul edilmediği için, hastanın bu sıkıntılarına sebep olduğu için şimdiki estetik yöntem tabii ki hastaların son derece daha fazla kabul yapmasına ve daha fazla fayda görmesine sebep olmaktadır.
4: Kasları, kemikçikler, arkada kemikçiklerin sesi.
0: Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı sonbaharın gelişiyle birlikte farklı renklere büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaçların yaprakları sararırken sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonları Krater Gölü çevresinde görsel bir zenginlik oluşturdu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2250 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü ve çevresi doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında mükemmelliyet ödülüne layık görülen kaldera, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Aydın'dan bölgeye gelen ziyaretçiler de sonbahar manzarasını yerinde görmek istedi. Daha önce yaz aylarında Nemrut'u ziyaret eden Helin Kılıç, drone görüntülerinden takip ettiği renk cümbüşünü canlı olarak görmek için geldiğini söyledi.
6: Aydın'dan geliyorum buraya. Aslen buralıyım zaten. Geçen yaz gelmiştim Nemrut Kalderası'nı görmeye. O zaman daha milli park değildi. Bu sene şansıma milli park da ilan edildi. Bir de sonbaharda göreyim dedim. Drone'la çekimleri görüyordum. Çok güzel görünüyordu. Canlı çok daha güzelmiş yani. Sonbahar ruhunu hissetmek isteyen, yaşamak isteyen, bu renk cümbüşünü görmek isteyen herkesin gelmesini tavsiye ederim. Zaten tamamen doğal bir oluşum. Bulamayız yani böyle güzel yerleri başka yerde.
0: Deniz Kandöre ise sonbaharda karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını belirtti.
7: Burayı Aydın'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için getirdik. Sıkça ziyaret ettiğimiz bir yer Nemrut Krater Kalderası. Milli park olduktan sonra da açıkçası daha çok rağbet görecektir. Sonbaharda renk cümbüşü gerçekten çok güzel oldu. Gitmeden misafirlerimizin görmesi için geldik. Merak eden herkesi bekleriz.
2: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkün Asas Demir düzenlenen törenle dünya evine girdi. Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar veren çiftin nikahını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım yaptı. Nikahın ardından evlilik cüzdanlarını alan Fevzi amca ve Mülkünaz teyze mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.
8: Şeref tamamlamanızı Allah'tan diliyoruz. Aile cüzdanını da vermek üzere kıymetli ilçe kaymakamımız Sayın Resul Çelik Bey aranızda. Kendisiniz Sizlerimizin büyüklerimiz size tavsiye edeceğim bir şeyler olmaz ama Sayın Kaymakam'a ve Sayın Kaymakam'a ayrıca nasıl takdim edeyim?
9: Teşekkürler. İspat ettiniz yani. Daha bu tamam.
2: Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu çifti tebrik ederek sevginin ve mutluluğun yaşı olmadığını vurguladı. Tören, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
8: Başkanım şunu da hanımefendiye takdim
2: edelim. Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Münir Üçkan, vatan ve bayrak sevgisini çay bahçesine taşıdı. Yıllarca ticaret gemilerini denizcilik yaparak dünyayı dolaşan Üçkan, memleketine döndükten sonra çay bitkilerini özenle budayıp şekillendirdi. Bahçenin ortasına dev bir Türk bayrağı motifi oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde hilal ve yıldızın belirgin şekilde görüldüğü bahçe, zamanla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yıllardır hayalindeki fikri 2023 yılında hayata geçirmeye karar verdiğini söyleyen Üçkan, bu çalışmayla vatanına ve bayrağına duyduğu sevgiyi ifade etmek istediğini belirtti. Bahçeye çevre köylerinden ve ilçelerden ziyaretçiler geliyor. Gelin ve damatlar da ay yıldızı motifinin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
10: Gençlik yıllarımızın güzel kısmı gurbet hayatında geçti, denizde geçti, denizcilik yaptık. İnanın yaklaşık denize kıyısı olan 45 ülkeye ayak bastık. Ve böyle aile değerlerine önem veren, vatanını seven böyle bir millet yok. O yüzden onu ifade etmek için, özlemimi hep gidermek için hep gözümün önünde olsun istedim, unutmamak için. Bunu 2023 yılında yapmaya karar verdim. Uzun zamandır şeydi yani, aklımdaydı şunu yapmak istiyorum diye. Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Milletimize mesaj olsun diye yaptım. Ya insanlar, açıkçası ben bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Burada gelip çekinenler oluyor. Gelinlikte bile gelip çekinen oldu. Yani insanların sevincine, mutluluğuna ortak olmak, vesile olmak güzel bir şey.
0: Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki ev hanımı Hafize Bayar, çocukluk hayalini evinin duvarlarına taşıdı. 2 yıl önce yaptıkları müstakil evi ve hobi bahçesini güzelleştirmek isteyen Bayar, hiçbir resim eğitimi almadan kendi yeteneği ve hayal gücüyle çizimler yapmaya başladı.
11: Bu işe ben 2 senedir başladım. Bu evi yaptırdıktan sonra duvarlara renkler katmak istedim. Tamamen kendi yeteneğim ve hayal gücüm. Hiçbir eğitim almadım. Çocuklukta kalan hayallerimi şimdi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Burayı bir hobi bahçesi olarak yapmıştık. Yaptıktan sonra eşim ve çocuklarım duvarların bomboş olduğunu düşündüler. Benim de böyle bir yeteneğim olduğunu bildikleri için bir şekilde başladım ve benim de hayallerim böylelikle gerçekleşmiş oldu. Buraya gelen herkes de çok beğendiği için ayrıca bir motive ettiler beni. Ve bir duvar bir duvar derken evin tamamına yakın bölümünü resim çizdim. Bir nevi duvar sanatçısı oldum ve bu işten çok keyif alıyorum. Yapmak isteyenlere de öneririm.
0: Evinin dış duvarlarını Bremen mızıkacıları, çiçekler, doğa manzaraları ve hayvan figürleriyle süsleyen Bayar'ın çalışmaları ziyaretçilerin beğenisini topladı. Gelenlerin fotoğraf çektirdiği ev ilçede uğrak noktalarından biri haline geldi.
11: Gelen arkadaşlar buraya girdikleri zaman önce bir bakıyorlar, nereye girdik, cennet bahçesine mi girdik diyerekten. Çok keyif aldıklarından eminim. Artık gidesi gelmiyor. Oturduklarında zaten onu ben hissediyorum. Buraya gelen eş, dost ve arkadaşlarımız artı resim de çekinip öyle gidiyorlar. Çekerek bilindiği üzere bir turizm cenneti oldu. Her tarafta gelen insanlar keyifli gezip görebileceği bir sürü yer var. Artı buna katkı olaraktan da böyle duvar resimleriyle resim çekinerekten daha keyifli bir hale getirmek benim de hedefim. Daha farklı yerlere çizimler yapmak da istiyorum. İlçe merkezimizin gezip görülecek bir sürü yeri var. Artı barajımız var. Oralarda da böyle resimler çizip insanların geldiği zaman güzel bir anı yaşamalarını resim çekinerekten.
0: Bayar çizimleriyle insanlara güzel anılar bırakmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
11: Uzaklardan buraya gelip de gezip görüp bir resimle bir anı bırakmak isteyen birçok insanımız var. Ben de bu insanlara katkıda bulunup bir duvar resmiyle olsun, önünde bir resim çekinerekten hem keyifli bir hale getirmek hem de kendimin bunları yaparaktan birçok hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Hem ilçemizi gezip gören insanlar memnun olacaklardır. Artı ben de hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım.
0: Van'ın İpek Yolu ilçesinde küçük dükkanında mesleğini sürdüren 72 yaşındaki Muhittin Deniz 55 yıldır ayakkabı tamir ediyor. Çocuk yaşta başladığı mesleğiyle 10 kişilik ailesinin geçimini sağlayan Deniz, müşterilerinin almadığı ya da çöpe attığı ayakkabıları onararak yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Ardından bu ayakkabıları ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için tezgahına bırakıyor.
12: Benden olur bazen. Hani tamir ettiğim ayakkabılar olur. Bazen mesela sen ayakkabını getirin yaptın, bazı olacak veya yapamayacaksan atıyor, benden çıkarıp tamir edip bırakıyor burada fakirlere vermek üzere. Maalesef fakirler yok, gelip almıyorlar. Eskisi gibi değil yani, zaman alıyorlar. Alıp götürüp yerden sevinerek alıp götürüp yerdiler yani ihtiyaç diye gel. Şimdi adam geldi de bu eskidir, ben bunu nasıl giyeyim? Bu başkası giymiş, ben giyemem. Kolun boyası, boğasına kadar yapıyorum. Gördüğünüzü bırakayım dedi ya, gelen götüren yok.
0: Yardım almak isteyenlerin kendilerini mahcup hissetmemesi için ayakkabıların üzerinde satılıktır yazısı koyduğunu anlatan Deniz, gelenlerden ücret almıyor. Ancak eskiden ihtiyaç sahiplerinin sevinerek aldığı ayakkabılara artık ilginin azaldığını söylüyor. Deniz, tüm bakımlarını yaptığı ayakkabıların ihtiyacı olanlara ulaşmasını istiyor.
12: İhtiyaç sahipleri olanlar gelip bir satın cihat almıyor, bir şey yok zaten. Hatta bazen bir kağıt yazıyor mı sattık diye diyeyim, hani adamın durumu düşük olan kişiler yenilenler gelir sonra, ben diyeyim öyle al bak işine al git, bak bana sen uğrayıyor.
13: Makine işleri bazen çıkart, dikiş mekiş yiyor. Benim oğlum ağzından
0: dolayı. Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Elçiköy'ünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Orhan, çocukluğundan bu yana arıcılık yapıyor. Yıllar önce çok sayıda kovanla üretim yapan Orhan, ilerleyen yaşı nedeniyle kovan sayısını 5'e düşürdü. Arıların peteğini de balını da kendilerinin ürettiği kara kovan balı tüketicilerden ilgi görüyor. Ailesinde 5 nesildir devam eden arıcılık geleneğini yaşatmak isteyen Orhan, oğlu Bayram'a da kara kovan üretimine yönelmesini tavsiye ediyor.
14: Evet.
15: Şunlardan yavruları çıkacak. Kış yavruları falan. Hı hı. İnşallah bu bahara çok rahat, çok güzel bir şekilde girmiş olacak.
14: Maşallah.
15: Bahara'dan kuvvet.
16: Arıcılık yaparım. Önce vardı, 50-60 tane oluyordu. Yaşlandıkça tabii düştü. Biraz da sattım. Şimdi Karakovan'a çevirmek zorunda kaldım. Karakovan balı da biraz değerli oluyor. Kendi yapıyor her adetini. Onun için biraz alan da memnun. Müşteriler de çok istiyor ama ancak orantama idare ediyor. Yine de Allah razı olsun veriyorum birkaç kilo. Kovanları önce bayramım yaptırdıydı. Sonradan ben yaptırdım yedek olarak. Sonra da geçe işte bu hale geldik. 5 kovana düştüm. Sattım birazını. 10-15 tane sattım.
14: Bu kara kovanın özelliği nedir?
16: Kara kovanın özelliği kendi üretiyor her şeyini. Peteğini, balını, hepsini kendi yapar. Ama da ağaç kuvaşının dallıkların arasına biz petek bağlarız. Kara kovanın özelliği kendi yapıyor her adetini. Balını da, peteğini de. Ben bayrama da diyorum, oğlum kara kovana biraz çevir diyorum.
0: 64 yaşındaki Bayram Orhan'sa emekliliğinin ardından 10 yıl önce fenli arıcılığa başladı. Yaklaşık 1800 rakımda üretim yapan Orhan, bölgenin kekik ve geven gibi bitkilerden oluşan zengin florasından yararlanıyor. Geçen yıl yaklaşık 300 kilogram bal elde eden Bayram Orhan, bu yıl üretimini 500 kilograma çıkardı. Ürettiği balları Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi başta olmak üzere farklı bölgelere gönderiyor.
17: 45 yıldır da Çayırlağı'nda ikamet etmekteyim. Bulunduğum yer Elçi köyüne 4 kilometre, Çayırhan ilçemize 7 kilometre olmak şartıyla 1800 rakamlı yerde yaşıyoruz. Arımız özellikle bal getirdiği çiçekler, özellikle kekik, ondan sonra kefenden alıyor. Çiçeklerimiz bol olduğundan bu sene maşallah balımızı bol aldık. Bunu Ankara, İstanbul, Urfa, Siverek'e veriyorum. Genellikle de bu memleketimize dağıtıyorum. Geçen yıla kadar bu yıl daha iyi verim aldık. Geçen yıl 300 kilo aldıysam bu yıl 500 kilo bal aldım arılarımdan. 1100 liradan balı sattık. Elimizde de kalmadı çok şükür. Güzel de gidiyor balımız. Annem yıllardır ben bildim bileli dedemden ta dedemin dedesinden gelir. Ben aracılığı bilmezdim. Rahmet Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ahmet Kargı diye bir öğretmenim vardı. Onun teşvikiyle ben bu arıcılığa başladım. Ve de bu arıcılığı aşırı derecede çok seviyorum.
0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa etkinlikleri kapsamında 4 kıtadan ve 30 ülkeden gelen UNESCO heyeti ve müzik şehirleri temsilcileri Göbekli Tepe ve Halfeti'yi gezdi. Ziyaretçiler tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan iki noktaya hayran kaldı. Heyetin Halfeti ziyaretinde Fırat Nehri'nin suları altında kalan tarihi yerleşim alanları tekne turuyla keşfedildi. Tarihi taş evleri ve Karagülü ile tanınan ilçede düzenlenen tekne turuna müzik şöleni de eşlik etti.

0: heyet üyeleri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa'nın müziğinin yanı sıra mutfak kültürüyle de dikkat çektiğini belirtti.
1: I think Şanlıurfa has everything it deserves as a music city. I really enjoyed your traditional music and all different kinds of music. And then this Halfeti place is a really unique and then different experience and I'm really enjoying it.
2: Şanlıurfa gerçekten müziğin ötesinde de çok güzel bir şey, bir yer. Her yer, bütün organizasyon çok güzel ama Halfeti özellikle inanılmaz güzel.
3: Genelde gastronomisiyle tanıyoruz Şanlıurfa'yı ama müzik birleştiriciliğiyle de inanılmaz bir şekilde bize keyifli anlar yaşattı.
0: Halfeti'nin ardından Göbekli Tepe'yi ziyaret eden konuklar, insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik mirası yerinde görme fırsatı buldu.
4: Şanlıurfa for hosting us so well and for showing us such a magnificent site.
5: UNESCO Network kapsamında sürekli beraber olduğumuzu ve bu kapsamda aslında Göbekli Tepe ile ilgili birçok şeyi duyduğunu, çünkü biz devamlı anlatıyoruz. Hatta bu minvalde bizlerin Şanlıurfa için çok iyi bir büyük elçili olarak davrandığımızı söyledi. Bununla beraber burada olmak, yani hep duyuyoruz ama burada olmak çok daha etkileyici, inanılmaz bir etkileyici atmosfer yer. İşte tarihin sıfırıncı noktasında olmak. Bu organizasyon yapan ve bizim burada olmamızı sağlayan belediye başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a da teşekkürlerini ve saygılarını iletti kısacası. Dünyanın dört kıtasından, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'dan katılımcılar var şu anda aramızda. Hem müziğimiz Şanlıurfa UNESCO müzik şehri ama aynı zamanda gastronomide çok güçlüyüz ve kendileri de aynı şeyi ifade ediyorlar. Siz gerçekten gastronomi kenti de olabilir misiniz diye. Hakikaten de öyle bir kentiz. Zaten tarihe diyecek bir şey yok. Dünyanın bütün gözünün üzerimizde olduğu bir tarihe sahibiz. Kültür, sanat, edebiyat, her şeyi birlikte katılımcılara yaşatmaya gayret ettik. Onlardan da geri dönüşleri çok güzel alıyoruz. Dediğim gibi bu noktada biz de gerçekten çok mutluyuz. Şanlıurfa'mıza bunun çok büyük katma değerler getirmesini, çok daha ileride çok daha güzel turizm anlamında katkıları olacağına inanıyorum açıkçası.
0: Gezilerle Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor. Ziyaretçiler, Göbekli Tepe ve Halfeti'yi görmek isteyenlere bu güzellikleri keşfetme çağrısında bulundu.
6: Göbekli Tepe atmosfer olarak çok başka bir yer elbette. Biz de rehber eşliğinde gezdik bugün ve çok kıymetli anılar elde ettik. Çok şükür her şey çok güzel gidiyor.
7: Ben birazcık Göbekli Tepe'den de bahsetmek istedim. Şu anda Göbekli Tepe'de bulunuyoruz. Her zaman şöyle bir inanç vardır. Göbekli Tepe'ye ayak basanların hayatında olumlu gelişmeler olur. Bizim olmaya başladı. Ve bunlar hem müziksel açıdan hem de insani açıdan çok güzel değerler. Ve bugün rehberimiz bize, Yeşim Hanım, çok güzel bir bilgi verdi. Şanlıurfa'da ilk defa müzik ve koro birleşerek Hristiyanlığın başlangıcında ortaya çıkmış. Ben bu bilgiye sahip değildim. Şanlıurfa'mızın bir kere daha bize için ne kadar önemli olduğunu ve UNESCO Müzik Şehirlerin Sitesi toplantısının burada yapılmasının ne kadar değerli olduğunu gördük.
8: Hatay'ın yüzlerce yıllık geleneği olarak bilinen kömbe, Kayseri'de düzenlenen Yöresel Lezzetler Festivali'nde tanıtılıyor. 13-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden kömbe ziyaretçilerle buluşuyor. Yaklaşık 30 yıldır kömbe üreten esnaf Murat Doğan, geleneksel tarifte zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatların da yer aldığını söyledi.
9: Bizim Ramazan sofralarını süsleyen, Ramazan aylarında yaptığımız, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir. Baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep, karanfil gibi baharatlar var. Bu baharatlar hem çok güzel bir lezzet veriyor hem de bayatlamasını önlüyor ürünümüzün. Bu ürünlerimiz cevizli, hurmalı ve sade olarak üretiyoruz. Damak zevkine uygun olarak herkes istediğini tattırabiliriz. Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Neden? Çok eski medeniyetlere dayanan yaklaşık 300-400 yıllık bir geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti o kadar çok şey ifade eder. Medeniyet Hatay'ın sembolü, bütün medeniyetlerin birleşimi. Biz Kayseri halkı için geldik buraya. Buraya herkesi bekliyoruz. Bu güzel lezzetleri tatmaya bekliyoruz.
10: Kıyıdan Köşeden programı bu hafta nerede? Aydın'ın Yeni Pazar ilçesindeyiz. Yeni Pazar'dan tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar, selamlar efendim.
11: Yakala.
10: Oo. Aha, teknoloji bu kadar ilerledi mi ustam?
11: Bu kendi icadım komple. Su saçlanıyor, el değmiyor, su değmiyor.
10: Şimdi bu sucuk yenmez mi, bu sucuk?
12: Bu nişasta, şeker, su, ceviz ve içinde ip var. Yani kaynatıp böyle bandırılıyorlar. Bu şekilde kalıbı.

kredi'yiz.

0: Bakar mısın Kaneviç'e ya? Ah! Ah! Ah! Ah! Maşallah, yakıştı mı?
1: Yakıştı, evet.
0: Ay, şahane. Kanaviçelerin güzelliğine bakın. Peki festivalimizin şu anda mimarı kim? Sevgili Yeni Pazar Belediye Başkanımız Malik Başkanım'ın yanındayım.
2: Teşekkür ederim. Mimar Yeni Pazar halkı. Bizden istiyorlar, biz de yapıyoruz.
0: Ayşe Dinçer'i mi bekliyoruz?

kafamış. Hep beraber oynuyoruz.

0: Güneş'le Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet, IFM frekanslarında Türkiye Vesio saatlerimiz 19.33 ve her salı ve perşembe olduğu gibi bugün de buradayız. Bugün 15 Ekim 2026 ve günlerden perşembe. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, canlı bağlantılarımızı bu saat itibariyle başlatacağız. Haberiniz olsun. Sizler, radyoları başında bizleri dinleyen ve bizleri bekleyen tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz herkese. Şöyle bir bakalım hemen. İlk kim gelecek? Kim gelecek? Bakalım Nazil'den acaba Mustafa Yüksel bugün de birinciliği aldı mı? Bakalım. Alo. Ama gelemedi. Bir saniye, şimdi gelecek. Evet. Alo. Alo. Aha. Vallahi bir şu an bir sıkıntı var. Evet. Bekliyoruz. Sesi gelecek mi? Alo. Gelmiyor abi sesim. Birazdan tekrardan ararsa bağlantıyı alacağım çünkü bir şey var.

0: Evet, bakalım şimdi gelebildi mi? Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Mustafa Yüksel, Nazil Açık'tan.
0: Evet Mustafa. Zaten gelmeden abi, anonsunu yaptık diye düşünüyorum.
1: Aynen abi, duydum.
0: Evet.
1: Nasılsın abi?
0: İyi. İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Nasılsın abi, vallahi şükür. Yardırmaya devam.
0: Ha, iyi, o da güzelmiş.
1: Aynen öyle abi. Sen abi iyisin.
0: İyi vallahi, çok şükür. Uğraşıyoruz, aynı koşturmaca devam.
1: Aynen abi, aynen.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalı açığa sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Öncelikle Ceyir'i koşun yatan kapalıda Hacı Murat Ayma gelsin, Murat Bayram. Cevam altı koşun yatan Celal Koççiğit, Kenan Sükesici, Cevam 5 koşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hasan Ahmet, Hamdi Samet Yelallıoğlu, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Erol Könü, Yaşar Erol, Cevam 8 koşunda yatan mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Hakan Mimaroğlu, Mutlu Dursun, E1 koşunda yatmakta olan Şener Baş'tan Namur Ergırlıoğlu, Emin Şahan, Halo, V8 koşun yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Uççi, Cihon koşunda yatan Mert Cembalcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, Taner Oras, Mehmet Emin Ekici, Turan Seven, Ömer Faruk Bayrak, Nazilli Açık'ta yapmakta olan abi Turgut Can Sert, Zeki Gülümser, Şeytan Hisarlı Neşet Özcan, Turan Salkıntaş, İbrahim Kavucu, Namı Dayar Totti, Yunus Kahyaoğlu, Emirhan Taşdemir, Ali Berk Küçük, Mehmet Akkoca, Ali Tan, Musa evet. Göçmen, Ali Bulut, Veli Aydın, Sinan Kaya, Mustafa Arıcı, Ümit Kaba, Cüneyt Gezelge, Resul Karayefe, Aydın Kapalı'da yatan Namı Dayar Sansar, Vedat Düzgün, Fuat Düzgün, Bayan Koşun'da yatan Elveda Kart, Deniz İkmen. Abi evet. Bu kadarlık diyeceklerim bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Aynen abi, istik başımı geçiyorum.
0: Tamam, geç bakalım, nedir o?
1: Abi El Musto Müslüm Gürses.
0: El Musto Müslüm Gürses.
1: Seni yazdım kalbime.
0: Seni yazdım, tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abi, görüşürüz. Allah'a emanet.

0: Terimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sosyal saatlerimiz 19.37 ve bakalım hattımızın ikinci konu kim? Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ve ben Şeytan Sanı Neşet Özcan.
0: Evet Neşet Özcan. Kimlere sesleneceğiz?
1: Nazlı, Kapalı Pantolon, Beyaz Koçtoğlu'nun değerli kardeşlerim. Özcan Bede ve Beyaz Koçtoğlu'nun özeline. Mehmet İşingen, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emirler Türk, Serdar Bozkurt. Beybeşte bulunan değerli abim, kıymetli abim Ergün Akar, Halil Attın Kalem, İkan Demir. B7 koşuna bulunan Emre Tural, Ersin, değerli abim Ersin Demir, Metin Karataş. G1 koşuna bulunan Ramazan Solmaz, Orhan Dülger, Batuhan Akındeş, Engin Akgüz. D3 koşuna bulunan İzmirli Burak Uraş, değerli kardeşim. C9 koşuna bulunan değerli abim, kıymetli abim Cengiz Demir, değerli kardeşim İsmail Orasan. C11 koşuna bulunan Serhan Törün, C7 koşuna bulunan Tekin Akdemir, Veysel Uslu, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, 15 koşuna bulunan Mehmet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapak Tabir'de bulunan üzerine, B4 koşuna bulunan Erkan Atmak, Yage, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Karademir, D1 koşuna bulunan Canan Orasan, Bahçe bilmiyorum abi, kusura bakma, değerli ve kıymetli abim Burhan Yeşilkuş, İnan Demir.
0: Evet.
1: Sonra Nazlı Açık'a geçmek istiyorum.
0: Evet.
1: Nazlı Açık'ta bulunan değerli abim, değerli kardeşim Mehmet Akkoca, Mehmet Akkoca, Hasan Kır, Emrah Demir, Yusuf Çelik, Haliber Küçük, Şükrü Kılıç, Ömer Dumanoğlu, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, değerli kardeşim Mustafa Yüksel, Serhat Çimşek, Serkan Şan, Karan, Turan Sakımtaş, Zeki Gülümser, Çıkaç'ta bulunan değerli abim, kıymetli abim İzzet Sevgili, değerli kuzenim Aykan Ot ve Aydın Kapalı'da bulunan değerli abim İsmet Akkalay, Betül Aybi, sonra Sercan Sevgen, İstik Parçası'nda Kenan Aslan'dan gelir gelir. Bu parçada Sercan Sevgen'e değerli kardeşim bana gelsin.
0: Bir dakika, Kenan Arslan gelir gelir.
1: Gelir gelir.
0: Tamamdır.
1: Parçada Sercan Sevgen'e gelsin.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Derken suratıma telefon kapatmayın. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen. Hattımızda kim var? Alo.
2: Alo. İyi günler abi. Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah. Bilal'diz.
2: Nasılsın abi? İyi misin?
0: İyi şükür vallahi. Sen nasılsın?
2: İyi diyelim abi. İyi olsun ya.
0: Allah iyilik versin.
2: Abi ben bildiğiniz dediğin gibi namı değer Memanoğlu. Bugün senin aracılığından çok sevdiğim kardeşim Muhammed Düz'e ve onun koğuş arkadaşlarına istek parça isteyeceğim. Elimde liste var, isimleri sayacağım.
0: Evet.
2: Açtım abi, açık kapalı arkadaşlarımın ismini saymaya.
0: Tamam, başla.
2: Haso var. Haso var. Neşet Yeli Yılmaz, Hasan Tekin, Erhan Kopal, Halil İbrahim Kösem, Oğuzhan Katılmış, Sergen Yumuk, Levent Gökbel, Murat Uzu, Soner Bülbül, Sezgin Uçaş, Ali Zentur, Aydın Yeldi, Zeki Akbulut, Bulut, İbrahim Oluş, Müslüm Akbulut, Taner Gürhan, Ferdi Yavaş, Hüseyin Tekin, Muammer Gürcan, Tako Kemal, Ziya Ateş, Laz Hocası, Cengiz Sayın, Ahmet Döven, Ferdun Acar, İsmail Akbay, Ahmet Akçam, Oğuzhan Genç, Doğukan Genç, Serkan Yalvaç Adalı, Rakım Pelivanoğlu, Onurcan Aydemir, Kosovalı Erhan, Deniz Gökçe, Taner Doğan, İsa Ağaç, Ulaş Tekeş, Ömer Ağaç, Süleyman Doğan, Tayfun Güğmen, Onur Güğmen, Ali Fuat Cunta, Kadir Ertaş, Mehmet Şahin, Gürkan Üşüntü, Çılgın Sedat, Eyüp Akdeniz, Ergin Akar, Seyit Babadağ, Hızlı İmam, Halil Altınkaynak, Erber Ali abime, Sinan Alçiçek'e, Bilginer Göl'e, Cevat Utkut'a, Burakcan, Ali Rıza Halimoğlu, Germencikli Sarı, Behti abi, Bayram Soysal, Namı Değer Muşko, Muammer Gürbüzel, Necati Göl, İbocan Acar, Erkan Özcan, Onur Tirit, Aslan Bey İbrahim Köseme, Hasan Yıldırım'a, Ömür Yücel'e, Orçun Balcıoğlu'na, Mert Duru'ya, Kadir Taş'a, Cemil abimize ve aramıza yeni katılan Volkan Vara ve yine aramıza yeni katılan Mutlucan Acar'a, Yasin Karahan, Halil Çobanoğlu'na abi gelsin. Bir abi kadınlar koğuşunda yatan dayı kızım Duygu Balcıoğlu'na ve koğuş arkadaşlarına, Sümbül Trite ve koğuş arkadaşlarına, benim için çok değerli olan Belgin Trite, istek parçam abi Enver Yılmaz ve Özgür Kaplan, Ankara'da cinayet var. Evet. Bir abi geleceğe bir söz bırakmak istiyorum.
0: Tamam, bırak bakalım.
2: Umut belki de gelecek sayfalardadır. Kapatma defteri.
0: Bu kadar.
2: Abi bu kadar abi. Muhammed kardeşim, seni çok seviyorum. Kurumlar arası telefon görüşü geldi. İnşallah nasip olursa katılacağım. Kendini üzme. Her zaman abin arkanda. O da kendine iyi bak. Ben de burada mutlu olayım. Hayırlı akşamlar diliyorum abi. İyi günler.
0: Tamamdır. Allah'a emanet o zaman. Kendine iyi bak.
2: Sen de abi, görüşürüz. Eyvallah.
3: Ben bir anlık unutmadım.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyoruz ve bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor? Kim geliyor? Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
2: Abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Abi ben Milas'ta Zeki Gülümser.
0: Zeki hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin abi?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
2: Vallahi abi çok şükür iyiyim.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi ben öncelikle ablam var. Ablamı sesleneyim. Canım kardeşim, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Hiçbir şey kafana takma. Ya zaten 15-20 güne kadar çıkacaksın. Bir de Masal'a sesleneyim. Masal güzel kızım. Kendini sen de iyi bak dayıcığım. Allah'a emanet olun. Ve buradan da Semra Tekrar ablamı sesleneyim. Semra abla, bugün faksın geldi, aldım ablacığım. Dediklerini hepsini tamam, ayarladım, yapacağım abla. Ve bir de Germencikli Bahar ablam, mahalle kızına, amcam Hüseyin Ertaş, amca oğlum Kadir Ertaş, Cömert Ertaş, teyze çocukları Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, Karam Onur, abim Taner Doğan, kardeşlerim Salih Aytar, Rıdvan Sıcakyüz, Kürtoğlu Sattan Buğcu, Halil İbrahim Ot, Yusuf İslam Yıldırım, Hokus Pokus Hasan Dilekçi, Mahmutcan Ünal, Atakan Dağdelen, Salih Karagöz, Süleyman Karadaş, Mustafa Yüksel, Şeytan Hisarlı Neşet Özcan, Serkan Akrancı, Halil Akrancı, Cengiz Baharlı, Ado Reis, Erastan İzer, Aydın Toprak, Savaş Eroğlu, Müdür Burhan Çelik, Sedat Kaplan, Davut Bozyiğit, Bacanağım Mehmet Elçik, oğlum Erhan Kopal, yeğenim Mehmet Düz, Çağlar Başkan. Ve bir de abi şey diyeyim, Semra ablam istekte bulunmuş da, evet, onun isteğini çalarsan sevinirim abi.
0: Nedir o?
2: Berivan Meşeviler.
0: Berivan Meşeler, evet.
2: Voltalar Kısa.
0: Voltalar Kısa. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bir de ablamı sesleneyim abi de, Semra abla, şey dediğim gibi, eğer o yanındaki işte teyze kızını söyle, benim 3 tane şartım var, onları yerine getirsin, ondan sonra tekrar görüşürüz onunla. Diyeceklerim bu kadar, kendinize iyi bakın. Abla Derya, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Abicim var mı isteğin, arzun?
0: Canının sağlığı, kendine iyi bak, Allah'a emanet.
2: Teşekkür ederim abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah, sağ olasın.

0: Ediyoruz, devam ediyoruz ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: Hamdolsun iyiyim abi, ben ne yapayım? Uğraşıyoruz işte.
0: Allah iyilik versin vallahi. Dünya hali, hepimiz uğraşıyoruz vallahi.
1: Öyle öyle abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi. Aydın açık kapalı yapmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Orhan Kirit dayım, İrfan Çeşmeci kardeşim, Muhammed Varla kardeşim, Hüseyin, Müslüm Karaduman abim, Erdoğan, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abim, Bilginer Göl abim, Akrep Serdal abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayı, Taner Doğan, Ali Tereli, Kayınço, Müşko, Fethi Karaduman, Zahmet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazoğlu abi, Derman Babadağ, Savaş Ballı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan Eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Karaman Güvenç, Mustafa Yıldırım. Abi bu kadar mı? Tamam. Nazilli'de açıkta yatmakta olan,
0: evet,
1: Deyzi oğlum, Zeki Gülümser, abim Onur Deniz, Osman Menekşe, Osman Ozan Küçük, Yusuf Çelik, Şeytan İsarlı, Neşet Özcan, Mustafa Yüksel, Hacı Muro, Yılmaz İşler,
0: evet,
1: Volkan Kaya, Mehmet Akkoca, Veli Tıraş, Süleyman Akan, Ahmet,
0: evet,
1: Sertan Şen, Ali Berk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Bede, Sufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Akın Sakızcı, Kudret Elçik,
0: evet,
1: Duran Farkımtaş, Necat Elçik, İbrahim Kılıcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezelge, Uşaklı Mahmut, Ali Hamur, abi kafalı da yatmakta olan kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Belat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan, evet, Akbalık, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kılıcı. Abi Neşet Demir önce aradığında yanlışlıkla yüzümü kapatmış abi, kusura bakmasın diyor.
0: Yazıyoruz bunları kenarlara, evet.
1: Ha, yazmış kenar Neşet.
2: Kutuyoruz.
1: Abi Egemen Güney'in çok çok selamı var abi sana.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Egemen'i seslemek istiyorum. Egemen kardeşim, faksın geldi. Nasipse salı günü faksına yazdığın isimler okuyacağım. Bugün bir istek parçamız var, onu kendimiz söyleyeceğiz. Abi Azer Bülbül'den Erken Gördüm Hayatı.
0: Azer Bülbül, Erken Gördüm Hayatı.
1: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Gecen hayırlı olsun.
0: Senin de.
1: Bütün tanıdık herkese selamlar olsun.
0: Aleyküm selam. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abi, Allah'a emanet.
0: Evet, bu arada Reis Ulaş Tekeş, Hızlı İmam, Rüstem Süzer, Raif Tomurcuk, İnan Işık, değerli İnan Işık abime, Egemen Güney'e, Yagi'ye, Çağlar Başkan'a, ondan sonra Mert Kırbaş'a, Mesut Şahbaz'a, tüm Koldaş ailesine, tüm Selen ailesine, ayrıca tüm Kaya ailesine de gelsin bakalım. Yufkacı Kenan'ı da unutmayalım, ona da geliyor ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Merhaba Keleş abi, selam aleyküm, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam.
3: Abi ben Çinacı Cezaevinden arıyorum, ismim Metin Çıkabıyıklar.
0: Evet.
3: Akrabalarıma sesleneceğim, Aydın Etipi Kapalı Cezaevinde bulunan.
0: Bıraktım ben mikrofonu, seslen.
3: Tabi abi, amcaoğulları Ferhat Palabıyıklar, Selim Palabıyıklar, Fatih Palabıyıklar, Bulut Palabıyıklar, Polat Palabıyıklar, Çin'e Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan dostlarım İshak dayım, İshak Yıldırım, Marmaris İshak Yıldırım'a, onun arkadaşları Orhan Korkmaz, Fatih Ağaz, Osman Kargan ve Aydın Etipi İşçi Koğuşu'nda bulunan İshak dayımın arkadaşları İsmet Duyar, Cengiz Palas ve İbrahim Ece, Dilan Ömen, Ahmet Demir ve Serhat Taş, İranlı Mithat Sancar, İranlı Mithat ve değerli dostlarına gelsin abi.
0: Evet.
3: Bir de Çin'e açık bir noğlu, Çin'e bir noğlu, Leipzig kapalı ceza iftas kurumunda bulunan.
0: Evet.
3: B6 koğuşunda Osman Kargan'dan hepsine selam olsun abi.
0: Aleyküm ve selam.
3: Ve istek parçamız Kıvırcık Ali'den Yıldız Sibel'in ikisinin düeti Al Ömrümü Koy Ömrünün Üstüne.
0: Tamamdır.
3: Öncelikle bu parça Orhan Korkmaz abime gelsin. Ve sana ve ekibine gelsin abi. İyi
0: Eyvallah.
3: Yayınlar diliyorum.
0: Allah
3: teşekkür
0: razı olsun.
3: Abi.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Sağ olasın.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
3: Sen de abi. Allah razı olsun.
0: Eyvallah. Sağ olasın.

0: Evet, 19.53 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz ve devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm abi, ben Olma İşletmeden Mert Ali Saraç.
0: Evet, Mert Ali.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyiyim vallahi çok şükür, sen nasılsın?
1: Ya demedin ya bugün seni öyle biliyorum diye.
0: Boşver, bugün diyemiyorum, her yerim ağrıyor.
1: Vallahi hastasın abi.
0: Vallahi hasta olacağım büyük ihtimal.
1: Allah sağlık versin abi.
0: Amin amin. Vallahi bugün git, biz de yiyeceğiz herhalde bu hastalığın şeyini.
1: Doğru abi doğru. Havalar soğuk, dikkat et kendine.
0: Evet. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi abilerime, amcalarıma sesleneceğim.
0: Tamam. Sende mikrofon.
1: Özellikle Aslan amcam, Özgür Saraç, Haşim Erkun, Erçin Polat, Melih Özdemir, Yaşar Yanar, evet, Fesih Aydın, Cafer Çamdeviren, Mert Hazır, Özgür Eceme, Hüseyin İşten ve Çin'e açıkta yatmakta olan Aslan kardeşim Onur Uysal, Mehmet Can Duman, Tolga Coşkun.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi Emre Yoldaş, Aslan abim Deniz Cangöz, Abdi Aşim abimin içine açık yatmakta olduğu Ulaş Tekeş abisine çok selamı var.
0: Evet.
1: Ulaş Tekeş kardeşi neymiş abi, pardon.
0: Tamam.
1: Aydın Açık'ta Şamur Mehmet, Doğukan Genç ve Aslan Yeğenim Oktay Kaçmaz, Hasan Tekin ve Aydın ekibi kapalı cezaevinde yatmakta olan Durmuş Ali İgül, Arda Karakaş. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz?
1: Abi duydum ki bir kızın olmuş.
0: Duydum ki bir kızın olmuş.
1: Bu müzik özellikle Aslan kardeşim Onur Uysal'a gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Var mı isteğin?
0: Canın sağlığı. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sağ olasın abi. Eyvallah. Allah'a emanet. Dikkat et kendine.
0: Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Alo.
0: Evet, kimle görüşürüz?
1: Selamun aleyküm abicim, hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam, sana da.
1: Abi Aydın Çin'e Let Cezayir Foskırım'dan.

0: Fidan amcam. Arkadaşım Yaşar Hançer. Ve ben tanıyan tüm dostlarıma bir parça istemek istiyorum abicim.
1: Tamam, onu da söyle.
0: Mesut Pelevi bombalanmış şehir gibiyim. Özellikle Poyraz Gül Fidan'a gelsin abicim. Mahmut Gül Fidan'a gelsin.
1: Evet.
0: Beni tanıyan tüm arkadaşlarımın hepsine gelsin abicim. Abicim Kapalı'dan yeni bir abimiz geldi. Şu an yanımda da.
1: Maalesef alamıyoruz.
0: Telefonu üstüne verebiliyor musun?
1: Yok, maalesef. Tekrardan arasın.
0: Tamam abicim. Hayırlı akşamlar.
1: Allah'a emanet, kendine
0: iyi bak. Poyraz Gül Fidan. Özellikle Poyraz Gül Fidan'a gitsin abicim.
1: Tamamdır. Ona da gitsin. Hadi Allah'a emanet.
0: İhsan abi Aybiye de gitsin abicim.
1: Tamam. Var mı başka?
0: Meyta Aybiye de gitsin.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Tamam. Bu kadar abicim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.
1: Sen de Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet, devam edelim. 19.57 Türkiye Vesto saatlerimiz. Bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, iyi günler abi.
1: Allah, kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum ben. Murat Çelik.
1: Berk Çelik.
2: Murat.
1: Murat Çelik.
2: Murat Çelik.
1: Evet, evet Murat. Abi. Kimlere sesleneceğiz?
2: Kime sesleneceğiz? Önce abi Kapalı'da bulunan abime sesleneceğim. Erol Çelik'e. E5'te yapmakta olan. Birkaç abim daha var. Bunlara da sesleneceğim.
1: Evet.
2: B10 koğuşundan Akif Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Güneş, Nuna Akıncı dayıma selam olsun. D12 koğuşunda yatan Namık Küçük biraderime de selam olsun. Aşkın Yavuz'dan abi Emrah Kılıç ve kardeşlerine evet. Nurettin Madran, Tarık Bayrağı, ondan sonra Çin'e Açık Cezaevinde yatan Ulaş Tekeş'e ve diğer kayaya da selam var Aşkın abinin hepinize. Evet. Bu şekilde abi.
1: Tamam.
2: Başka diyeceğim bir şey yok. Şarkı da Neşet Ertaş'tan Seher Vakti.
1: Ertaş Seher Vakti.
2: Evet abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
1: O zaman sağ olasın. Allah'a emanet. Sağ olasın. Kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abi. Seninle görüşürüz.

0: Devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin. Yayınlar. Allah razı olsun.
1: Hoş bulduk abi. Ben Aydın Açık'tan Doğukan Genç abi.
0: Evet Doğukan.
1: Abi ben Aydın Kapalıcı'dan da yatmakta olan Aslanlayım Yıldırım Küpe. Kıymetli ve değerli abim Ziya Ateş'e. Aslanlayım Sarı Mustafa'ya.
0: Evet.
1: Can dostu ve Akıçat dostuna. Kıymetli layım Caner Doğan'a. Ahmet Döğen'e. Orçun Karaağaç'a. Hasan Ballan'a. Hasan Çalışkan'a. Serkan Bala, değerli abim Müjdat Akın'a, Cavit Girgin'e, Burak Batuhan Özbay'a, kıymetli abim Mehmet Erol'a, İzmirli Mami'ye, değerli abim Ömer Ok'a, Fırat Öğmen'e, Özgür Bakışkan'a, Fırat Yıl'a, İsmail Uğur Uzman'a, Emi Ateş'e, Uğur Gültekin'e, Emrullah Oğuz'a, Hayrettin Kuru'ya, Çin'e kapalı cezaevinde yatmakta olan kıymetli değerli abim Bombacı Birkan Akbay'a, Aslan kardeşim Yiğitcan Kipe, Mehmet Çirit'e, Servet Sarıboğa'ya, Mert Talat'a,
0: evet.
1: Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan benim için kıymetli ve değerli olan Umutcan Dönmez'e, Aydın Açık cezaevinde birlikte yatmakta olduğum Aslan abim Çamur Mehmet'e, Ahmet Kula, Açığın Gözdesi Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Kote'ye, Osman Yılmaz'a. Bu arada abi Hızlı İmam biraz rahatsızlandı, ondan dolayı telefonu gelemiyor. Haberim olsun.
0: Geçmiş olsun ona da.
1: Sağ ol abi, Allah razı olsun. Osman Yılmaz'a, Pompacı Hüseyin'e, Ersen Er'e, Mehmet Akşit'e, Berbat Nazmi'ye, Faruk Şimşek'e, Halil İbrahim Köseme, Oğuzhan Katırmış'a, Bayram Hazer'e, Ercül'e, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Ali Özen'e, Erol Göksu'ya, Serdar Milat'a, İbrahim Özbay'a, Niyazi Çılgın'a, Çelebi Karataş'a, Yaşar Hançer'e, Serkan Güreç'e, Mithat Can Uysal'a, Erkan Yılmaz'a, değerli ve kıymetli abim Orçun Can'a,

0: Halil Çobanoğlu'na, Eren Ünal'a, Ömer Yalı'ya, Adem Dinç'e, Tarık Ulu'ya, Mehdi Aydoğdu'ya, Ali Rıza Alimoğlu'na, İbiş abiye, kardeşim Mevla'ya, Aydın Özdemir'e, Kadir Güler'e, Yusuf Tutuş'a, Namı Değer amcaya, Motor Ali'ye, kardeşim İsmet Mete'ye, Çılgın Sedat'a, İbrahim Sinan Ayanlar'a, Cüneyt Üstüner'e, Yusuf Coşkun'a, Harun Keskin'e, Nezir Dik'e.
1: Evet.
0: Park Bahçede çalışmakta olan değerli ve kıymetli Eray Kuyucu'ya, kardeşim Serkan Çakma'ya, Namı Değer Hortum'a, Park Bahçe'nin gözdesi Aşçılar Kralı Vasfi Kona'ya, İbrahim Topdemir'e, Kadir Sarıoğlu'na, Mustafa Kamber'e, İsmail Güneş'e, Oğuzhan Varhan'a, Şahan Ulukan'a, Taşkın Karaman'a, Özcan Aşık'a, Doğukan Çelik'e, Mehmet Öncel'e, Tolga Karatay'a, Mehmet Şenses'e, Çin Açık cezaevinde yatmakta olan değerli ve kıymetli dayım Abdülaziz Demir'e, Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yaman'a, değerli dostum Diyar Kaya'ya, Aslan abim Bayram Tekin'e, İzmirli Tansel'e, Aslan abim Haşim Erkun'a, Emre Öztürk'e, değerli ve kıymetli dayım Çamur Sada'ya, Emre Gülseven'e, Mert Efeto'ya, Necati Giray Akkan'a, Zekeriya Dere'ye, Ali Pata, Attan Yürü'ye, Yiğit Şimşek'e, İsmail Dırla'ya, Burak Ünal'a, Özgür Saraç'a, Memduh Bişki'ye, Kemal Kaya'ya, Ramazan Yavaş ve Oğuzhan Yavaş'a, Barış Okan'a, kardeşim Utku Kaya'ya, evet. Kalaman Açık Cezaevinde yatmakta olan değerli abim Barış Azadi'ye, Çağlar Bakırcı'ya, Gökhan Arabacıoğlu'na, bu kadar abi.
1: İşte. Bu kadar mı?
0: Bunlar çok çok selam olsun, bu kadar abi.
1: Aleyküm
0: bir
1: selam.
0: De, abi.
1: Evet.
0: Emin abim sana çok çok selam var.
1: Aleyküm selam. Sen de selam söyle.
0: Onu söyleyeyim üstünlük kalmasın. Aleyküm selam abim.
1: Şarkı ne göndereceğiz?
0: Abi, bir dakika can olur. Abi şarkım da Efo benim yaşım yok. Çalarsan sevinirim.
1: Benim yaşım yok. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet ol abi, görüşürüz.
1: Eyvallah. Evet, bu arada bir şarkı arası vereceğiz. 20.04 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz geliyor. Bir tane bomba. Bombayı bırakıyorum valla. Geldi. Şarkı sonrası devam edeceğiz diyeceğim ama şunu da alayım. Evet, bunun sonrasında şarkı gelecek, haberiniz olsun. Canlı bağlantılar şarkı sonrası olacak. Hemen alalım şunu da. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm. Ha. Abi ben Aydın Çizemli, Aydın Özdemir.
1: Evet Aydın, hoş geldin.
2: Abi ben sana öncelikle bir şey söyleyeceğim.
1: Buyur bakalım. Hakkını
2: helal et. Gülmekten kendini paramparça edeceksin. Sabah 9'dan beri ben bu hattı düşürmeye çalışıyorum.
1: Sabah 9'dan beri niye arıyorsun?
2: Sabah ne bileyim ben, sabah 9'da geldim buraya hemen bağlanayım diye.
1: Öyle değil, bizim yayın 19.30'da başlıyor. 19.30'da ben başlasan bilmiyorum. Tamam yani, yeter o sana.
2: Ben imam yok mu, hızlı imam?
1: Evet.
2: Beni kafalamış, ben dedim bugün radyoyu bağlanayım dedim.
1: Abo.
2: Sabah dedi 9'da git dedi, bağlanırsın. Sabah 9'dan beri sandalye attım burada, insanlarla tartışmadım mı, telefonu rahatsız meşgul ediyorum, şey yapıyorum diye.
1: O da seni iyi valla şey yapmış, tezgaha
2: vallahi
1: getirmiş.
2: Vallahi sorma abi, hakkını helal et. Valla var ya, perişan oldum. Sabah 9'da akşam oldu, anca bağlandım daha.
1: Sen hakkını helal et, ben bir şey yapmadım ki. Ama o hızlı imam vallahi kandırmış seni.
2: Valla bilmiyorum artık abi. Öncelikle abi Açık Cezaevinde beraber yattığım dostlarım abi. Reis Ahmet Kula,
1: evet.
2: Yusuf Tutuş, Namı Değer amcaya ve Bücürüğü Gökhan Yavaş'a,
1: evet.
2: Çok selam olsun. Ben tek tek isim sayamıyorum abi. Doğukan Gence, hızlıyım ama. Ondan sonra Semih Can'a, Yusuf Coşkun'a, kardeşim Mevlo Can'a.
1: Evet.
2: Bir çok işim vardı. Kapalı cezaevinde yatan Emrah Koldaş'a. Emrah beni duyuyorsa kardeşime bir şey söylemek istiyorum. İznin olursa.
1: Buyur, mikrofon sende.
2: Bu Yusuf Coşkun buraya geldi açığa. Kardeşim sen buna neler anlatmışsın? Bu çocuk kafaları yedi burada. Beni duyuyorsa ona bir an önce ulaşsın, mektup atsın, bir şeyler yapsın.
1: Evet.
2: Bir de abi bir kardeşim var Nezir diye, ona bir şey anlatmak istiyorum. Merak ediyordu. Beni dinliyor şu an.
1: Tamam.
2: Bir muhabbet anlatmıştık ona. Bir arkadaş 3. kattan arabanın üstüne düşmüştü. Merak ediyordu durumunu. Durumu iyi. Durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Allah'ın izniyle iyileşecek.
1: Evet.
2: Parçamız da özellikle reis Ahmet Kul'un istediği bir parça.
1: Tamam, nedir o?
2: Enes Yıldırım Bir Zalim.
1: Enes Yıldırım Bir Zalim. Tamamdır.
2: Bir parçayı çalarsan çok mutlu oluruz. Kapalı cezaevinde yatan enişteme Emre Kılıç'a, kardeşi Kadir Kılıç.
1: Tamam.
2: Hepsine selam olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Ferdi Kılıç'a. Sen de kendine iyi bak abi.
1: Siz de kendinize iyi bakın.
2: Bir dahaki haftaya Allah'ın izniyle akşam 7.30'da geleceğim abi.
1: Tamam, öyle yapalım. Sen 7.30'da gel.
2: Tamam abi.
1: Tamam, kendine iyi bak. Canınızın sağlığı, kendinize iyi bakın.
2: Tamam abi, bir daha imama uymayacağım abi. Şeytana uyacağım Allah'ın izniyle.
1: Öyle de deme. Neyse. Kendine tamam. İyi bak, Allah'a
2: tamam
1: emanet. Sağ olasın.
2: Dikkat et. Sağ ol abi, hayırlı geceler.
1: Evet, şarkı gelecek dedik. Bir bozlak geliyor Neşet Baba'dan. Hata benim, günah benim. Değil mi? Gelsin bir şöyle bir o saz sesi. Şöyle gözlerimizi bir kapatalım. Alsın götürsün bizi o saz sesi. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Arıza Show.
1: Arıza Show.
2: Evet, devam ediyoruz. 20.14 Türkiye Vesto saatlerimiz ve güzel bir Neşet Baba çalışması geldi. Hepimizi aldı götürdü böyle, değil mi? Ve devam edelim. Devam edelim canlı bağlantılarla. Türkiye Vesto saatleri 20.15. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Allah razı olsun. Ne oldu sana ya?
3: Abicim bende bir mide ağrısı var da.
2: Abo, benim de bugün her yerim ağrıyor ya.
3: Evet, rahatsızdım. O yüzden baktım Doğukan da telefondan gelmiş, radyoyu almış. Başucuma koymuş, uyandırdı. Gel ben düşürüvereceğim abi dedi. Gelmeyecektim valla. Geldim yine de.
2: Olsun, gel gel ya, şurada haftanın iki günü yayın yapıyoruz yani, olmaz ki.
3: Aynen aynen abi. Nasılsın abi?
2: Valla şükür ya. İyi diyelim, iyi olsun.
3: Allah iyilik versin abi.
2: Amin cümlemize.
3: Abicim ben kapalıda açıktaki bir arkadaşla seslenmek istiyorum.
2: Ben bıraktım sana mikrofonu.
3: Öncelikle kapalıda yatan değerli abilerim Emrah Kılıç, Erkan Güneş, Göksel Çakır, Almanyalı Uğur Varol, Semih Çıtak, Ali Rıza Gemici, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Sabri Taşçı, değerli abim, değerli abim Emrah Bartan, Azat Kul, Azat dostum abin çok çok selam var, Savaş Taşçı, değerli abim Ozan Döngel, Ozan Meydan, Sezer Karakaya, kıymetli kardeşim dostum Salih Oğuzhan Kavas, Salih kardeşim Çılgın Sedat'ın çok selam var, Şafak Demir, Mehmet Erol, değerli dostum İlker Kırbaş, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, can dostum kıymetli kardeşim Kerim Gültekin, Aslan abim Uğur Durmuş, Aslan amcam Yıldırım Kip, İbrahim Kafalı, Mert Pamukçu, Caner Doğan, Orhan Kılıç, Fecri Kılıç, Canerim, Taner Yalı, Hakan Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Emrullah Oğuz, Twingo'ya, Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Namıdeğer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, Aslan abim, abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, İsmail Uğur Uzman'a, Murat Yalı'ya, İsmail Aygün'e, Feyyaz Balıkçı'ya, Önder Rim, Ulaş Sevgili'ye, Caner Doğan, Ahmet Moran'a, İzmirli Muhammed Ulu'ya, Eren Karaca'ya, Burhan Özger, kardeşim Tako'ya, Muhammed Berrak, Namıdeğer Bücür'ün, kardeşin Mevla'nın çok selamı var kardeşim. Bir de Gökhan Korkmaz abime. Park Bahçede bulunan değerli abilerim ve kardeşlerim Mert Yalı, Mustafa Aykut, Şahan Genç, Kadir Sarıoğlu, Namıdeğer Volkan Kaya, Buğra'ya, Efecan Taciroğlu, Alteze, Tolga Gayır, Oğuzhan Varha.
2: Evet. Sesin gitti. Alo. Aha, hattı gitti vallahi. Aha, gene kesin odur. Alo. Bir saniye, bir saniye hemen. Şöyle geldi. Alo.
3: Hat üstü abi, evet. Alabildin değil mi?
2: Evet, şu an alıyorum. Devam edelim.
3: Kaldığım yerden devam ediyorum. Park Bahçede bulunan değerli abilerim ve kardeşlerim. Mert Yalı, Mustafa Aykut, Şahan Genç, Kadir Sarıoğlu, Namıdeğer Volkan Kaya, Buğra'ya, Efecan Taciroğlu, Alpeze, Tolga Gayır, Oğuzhan Varhan, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Konyalı Mami, Mehmet Öncel, Fırat Günüş dayıma, Eray Kuyucu'ya, Hortum Serkan'a, özellikle amcama gelsin, kıymetli amcam, iki ellerinden öperim. Çin'e kapalıda yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Muhammed Alakuş'a, Orhan Kapkara'ya, Köylüm Cafer Turhan'a, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a, Ayıcı Bayram'a, Ergun Yaman, İdris Akıncı'ya ve Aslan amcaoğlum Yiğitcan Kipe. Aslan her yerde aslandır değerli kardeşim. Çin'e açıkta yatan değerli dayım Abdülaziz Demir, aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman, can dostum Diyar Kaya, kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Haşim Erkun, Muhammed Ali Sancar, Efe Şene, Mert Efe Toy, Memduh Biçki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, Zekeriya Dere, Adnan Yörük, Mehmet Ali Patak, Ramazan Yavaş ve Fesih Aydın dayıma, İzmirli Bay Tansel, Bayram Tekin ve Erdo Başkan'a gelsin. Aydın açıkta yatmakta olan değerli dostum Ahmet Kul, amcam Yusuf Tutuş, Semih Subaşı, değerli abim Orçun Can, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, Kote'ye, Bursalı Mustafa Kaya, Bursalı Zülfikar Yalçın, Deniz abime, Eren Ünal, Aydo Can'a, yani Aydın Özdemir'e, evet, İlhan Deniz abime, Sinan Alçiçek, Kadir Taş, Tweety'e, değerli abime, Ozan Emre Çağlayan, İbiş abiye, Çallı'ya yani Avni Cengiz'e, Erco'ya, Aşkın Yavuz, Enes Şişman, Altekin Topbaş, Servet Akdağ, Maşallah Turgut, dostum Emre Değer, Motor Ali, Hakan Yıldız, Murat Selam, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırıldak Hasan, Kamber Akın, ya Rabbi isimlere bak, Fırıldak Hasan, Pokemon Halil'e, Alem Yılar Erkan Yılmaz'a, Akın Tuncer, Bozo'ya, Kefen Bayro'ya, Sadullah Avcı'ya, Mutlu Aydoğdu, Selim Temer, Mevlana, Cafer Takla, Yusuf Coşkun, Sinan Ayanlar, Çılgın Sedat'a, Harun Keskin, Mitat'a, bu evet, kadar efendim.
2: Bu kadar mı?
3: Bir de bir notum var, onu iletmek istiyorum.
2: Tamam.
3: Ben Bursalı Mike. Çin'e de yatmakta olan Can abim Azat Baka, kuzenim Ayhan Uğur'a, Muhammed Aksu'ya, Reis Ulaş Tekeş'e selam olsun demiş bir kardeşimiz, not bıraktı.
2: Aleyküm selam diyelim.
3: Bu gece karakolluk olabilirim, heyecan parçamda.
2: Bir dakika, bu gece
3: karakolluk olabilirim.
2: Kolluk olabilirim.
3: Heyecan.
2: Heyecanı bilmiyorum da birinden göndeririz.
3: Aynen öyle. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
2: Tamam.
3: Bütün doğruları bilmesek de bütün yanlışları gördük diyorum. Geceyi veda ediyorum.
2: Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Hasta olma.
3: Peki efendim.
2: Hadi görüşürüz.
3: Hayırlı akşamlar diyorum.
2: Allah razı olsun. Aha, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım şöyle hatta kim geliyor? Alo.
0: Alo.
2: Evet.
0: Abi hayırlı akşamlar. Öncelikle ben Mithatcan Uysal.
2: Evet.
0: Nasılsın? İyisin inşallah umarım.
2: İyiyim Mithatcan. Sen nasılsın?
0: Sağ ol abim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Allah razı olsun.
2: Cümlemizden.
0: Abi, açıktayım abi. Bu Aydın'da açık cezaevindeyim.
2: Evet.
0: Birkaç tane isimlerini sevdiğim, saydığım dayılarım, büyüklerim.
2: Bıraktım mikrofonu, say.
0: Dayım, öncelikle dayım Ahmet Kula, abim Yusuf Tutuş'a, Harun Keskin'e, abim Nezir Dibe, Çağan Ulukan kardeşime, Oğuzhan Karakıyak, dostum Yusuf Coşkun'a, Doğan Çengelci'ye, Selahattin Yolver, Osman Yılmaz, Mevlan kardeşime, dostum Doğukan kardeşime, Kapalı'da bulunan aslan abim Azat Kula, selam olsun. Çin'e açık cezaevinde bulunan dayım Ulaş Tekeş'e, dayım Mendu Bişki'ye, dayım Yavuz Yaman'a, dayım Diyar Kaya'ya, dayım Bayram Tekin'e selam olsun buradan. Açık, kapalı, Aydın'ın veyahut da Türkiye'nin bulunan bölgelerinde cezaevlerine selamımı selamım olsun. Herkese selamım olsun. Parçamız da abicim Fikret Delikanlı Zozan.
2: Fikret
0: şarkımız.
2: Delikanlı Zozan. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Abicim. Bu kadar abim. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ettim. Size kendine seviyorum. İyi bak.
0: İyi yayınlar.
2: Allah razı olsun. Sağ olasın.

0: devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Birbirinden güzel parçalar gelecek. Sizlerin seçtiği parçalar biliyorsun ki yayın sonunda hepsi arka arkaya çalıyor. Bakalım şöyle hemen attığımızda kim var? Alo.
1: Selam Kral, iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Ben Nazilli Açık Şezanfas Kurumu'nda yatıyorum. Adım Sinan.
0: Evet Sinan.
1: Buradan Kapalı'da yatan canıma, kardeşlerim, abilerime gelsin. Meto Başkan, Batuhan Şaşak, Turan Seven, Süleyman Çelebi, Soner Çelebi, Yavuz Çoban, Yunus Sezgin, Emin Başbuğa, Medeni Toy, Barış Toy, Sinan Toy, Bilal Toy, Murat Keskin'e gelsin. Orun Düzger, Dalaman'da yatmakta olan kardeşlerim, abilerim, Oğuzhan Doğan, İncirlovalı Ozu Dayı, Sefa Keskinoğlu, Uğur Göcen, Süleyman Çine, Nazilli Açık'ta yatmakta olan Sinan Özcan, Turgutcan Sert, Güney Deniz.
0: Evet. Var mı başka gelen?
1: Ondan sonra Güney Deniz kardeşi C1'de yatan Emrah Deniz'e, Mehmet Akif yardımcı, Ali Aydar adı güzel, Kapalı'da yatmakta olan Murat Kerpez B6'da, Osman Kurnaz, Berat Destan, Berke Yılmaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, ondan sonra Mustafa Çelebi, Şeytan Hisarlı Neşat Özcan, Erdal Güler,
0: evet,
1: Can Bey Süler, ondan sonra Turgutcan Sert'e bu kadar.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz?
1: Kral ne göndereceğiz? Bayhan'dan Alaca Karanlık parçası.
0: Bayhan Alaca, evet, Karanlık. Evet. Tamam, günün sözünü de alalım.
1: Günün sözünü de verelim. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile bir gün okyanusa görüşmek üzere.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
1: Görüşürüz.
0: Allah'a emanet.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.27 ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
2: Allah razı olsun abi. Ben Batuhan Taşkınoz abi, Park Bahçesi'ni arıyorum.
0: Evet Batuhan.
2: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: Şükür vallahi, biraz gırgınlık var, ağrı var. Öyle
2: herkes
0: devam ediyoruz.
2: Herkes öyle abi ya, vallahi bizde de öyle abi.
0: Vallahi var ya. Vallahi. Hastalık yakamızı bırakmıyor bizim.
2: Vallahi bırakmıyor abi ya, Allah aşkına.
0: Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi şimdi Kabala'da yatan Aslan kardeşim, Adanalı İsa'ya seslenmek istiyorum abi.
0: Evet.
2: C7'de yatan Aslan kardeşim Mert Kırbaş'a namı değer 51 paketi seslenmek istiyorum abi.
0: Evet.
2: Açık cezaevinde yatan Muhammed Gürgüzel, Erkan abi, ondan sonra Çin'de yatan Nihat Güneş, Kapalı'da yatan Mehmet Güneş, Aslan kardeşlerim benim. Parkbahçe'de yatan abi, bir de Kapalı'da Zeynel Şimşek var abi, E5'te yatıyor, Aslan kardeşim benim.
0: Evet.
2: Parkbahçe'de abi Ahmet Özyer, ondan sonra Mustafa Bozkurt, Erkan Akan abi, ondan sonra başka kim vardı ya? Serkan Tekçe.
0: Evet.
2: Ondan sonra abi Mustafa Bozkurt söylemişim zaten. İncirova'dan Kepçeci Turkut abi, Aslan kardeşim benim. Harun Güneş, Aslan kardeşlerim benim. Ondan sonra abi başka kim var ya? Başka bir şey yok abi. Bir de bir notum vardı abi.
0: Tamam.
2: Onu söyleyeyim sana hemen. Hakan Helbay'dan, Park Bahçe'den, Denizli'de Bozkurt'ta yatan, açıkta yatan A8 koğuşunda olan eşim Gülşen gelsin diyor abi. Onu çok seviyormuş. İyi ki varsın diyor abi. İyi ki hayatımdasın diyor abi.
0: Evet.
2: Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle diyor abi. Sabret diyor. Seni çok özledim ama diyor, elbet bir gün görüşmek dileğiyle diyor abi. Şarkıyı en son söyleyeceğim abi.
0: Tamam.
2: Doğan Şafak var abi de. Aslan kardeşim, Aslan dayım benim, Doğan Şafak. Tolga Gacar var abi. Aslan abim benim.
0: Evet.
2: Yılmaz Azat Kaya, Aslan kardeşim. Abi bir de Mert Kırbaş'ın sana çok çok selam vardı abi. Onun da küçük bir notu var abi.
0: Tamam.
2: Değerlisine çok çok selam söylüyor abi. Kendini çok iyi baksın diyor abi. Onu çok seviyorum diyor. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor abi.
0: Evet.
2: Kabala'da faks yapmış onu abi. Ben Mert'e attım. O da bana gönderecek. O da değerlisini gönderecekmiş abi. Öyle dedi. Kendini çok iyi baksın dedi abi. Kepçeli Turgay Atak. Bu kadar abi. Şarkıyı söyleyeyim mi abi?
0: Hadi söyle bakalım.
2: İbrahim Tatlıses'ten Adrojin.
0: İbrahim Tatlıses Adrojin. Tamamdır. Bu kadar
2: evet
0: mı?
2: Abi. Bilal Yakış var abi. Mehmet Öncer var. Bunları çok çok selam söylüyorum abi.
0: Tamam,
2: aslan dayılarım benim. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? O zaman kendine iyi bak.
2: Abi İsa'nın çok çok selam var herkese. Mustafa Pozkurt'un, Arap'ın, Muhammed'in, Mustafa'nın herkese selam var abi. Aslan kardeşime. Bu kadar abi.
0: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet abi. Görüşürüz.
0: Sen de.

0: Allah.
1: Evet, devam ediyoruz. 20.30 Türkiye ve Sio saatlerimiz ve bizlere mesaj atan değerli dinleyicilerim. Sıra geldiğinde size zaten bilgi veriliyor. Bilginiz olsun. Sizler mesajlarınızı yazmaya devam ediyorsunuz. Çünkü sıralama gelen saate göre yapıldığı için sıranız geldiğinde zaten size bir şarkı öncesi bilgi veriliyor. Haberiniz olsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo.
1: Evet.
2: İyi akşamlar.
1: Teşekkürler.
2: Ben istek parçası bulmak istiyorum da.
1: Tamam. Kimle görüşüyoruz?
2: Şöyle söyleyeyim. Benim...
1: Sesiniz kesildi.
2: Efendim?
1: Sesin gitti böyle. İsmi duyamadım.
2: İsmim Ali.
1: Ali. Evet Ali. Mikrofon evet. Sende.
2: Efendim ben aynı açık cezaevinde yatıyorum. Ve Aydınca Açık Cezaevi Kurumu'nda yatan A12 özel koğuşundan Kuşadalı tekneci Reşat Kaçar. Alçalı kardeşim Ramazan Cesur. Yeniköylü İbrahim Bozdağ. Çin'in Çığlı Emin Aydın. Binci Rovalı Ömer Akdayım'da. Ve Çinli kardeşler Yaşar Ali'ye. Ve Ağaççı koğuşuna yatan Ali Çiftçi kardeşime.
1: Evet.
2: Muşlu Muhsin Dilmen'e. Koçarlı'dan Ali Develi'ye. İzmirli Taylan geceleri geziyorum. Tekten. Özellikle Bilal Düzcan kardeşi Muhammed Düzey gelsin diyor.
1: Hangi şarkı gelecek? Onu bir daha söyler misin? Şarkıyı alabilir miyim bir daha?
2: Gecenin sözlerini bırakıyorum.
1: Sen bir önce şarkıyı bana bir söyle. Şarkı neydi?
2: Elbet Bir Gün.
1: Elbet Bir Gün. Kim söylüyor bunu?
2: Evet.
1: Şarkıcı belli mi?
2: Efendim?
1: Şarkıcı belli mi söyleyen kişi?
2: Geceleri geziyorum tekten diye bir roman havası.
1: Abi bizim o geceler arkada Bilal Düz mü söylüyor onu?
2: Efendim?
1: Bilal vallahi, Düz mü söylüyor bunu?
2: Vallahi İzmirli tamam. Taylan söylüyor.
1: Tamam o şarkı yok. Taylan. Tamam o şarkı yok, yok o zaman. Mu? Evet yok.
2: Yok mu? Bir saniye.
3: Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar.
1: Eyvallah.
3: Şimdiki abiden ben aldım da abi, seni düşürmek biraz zor oluyor.
1: Vallahi ikinci kişi olduğun için hiçbir dediğini saymam.
3: Vallahi. Bu seferlik sen ya.
1: Yok valla sözümüz var. O yüzden sözümüzü çiğnemeyelim. O son böyle gecenin sözünü söyleyecek. O kapatsın, hemen sen ara. Hemen
3: tamam,
1: düşer.
3: Madem.
1: Tamam.
3: Tamam. Tamam. Gecenin sözü. Bir şey
1: söyle. Söyle. Evet, gecenin sözünü alayım hemen. Abi geliyor mu gecenin sözü? Kapatıyorum attı. Evet attı, kapatıyorum. Bilginiz olsun. Ben burası canlı yayında, bakın. Böyle hani şeyle konuşmuyoruz. Nasıl desem size, karşınızda biriyle konuşmuyoruz. Bakın tüm herkes bizi duyuyor. Tüm herkes. Sadece benimle konuşmuyorsunuz siz. Tüm herkes duyduğu için böyle hani çok fazla es veremem maalesef. O yüzden devam ediyoruz sıradakiyle. Bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo.
1: Evet, hoş geldiniz.
4: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
4: Ben Kapalı Aydın, Kapalı Cezaevinden açığa döndüm, açığa çıktım.
1: Evet, hoş geldiniz.
4: Bu E5 koğuşundan geldim. E5 koğuşunda yatan bütün arkadaşlarıma selamlar. Erol Demir var. Erol Demir arkadaşıma çok selam ediyorum.
1: Evet.
4: En de sonra yine benimle bir gelen Ali Altın kardeşim var. Aynı köylüm. Acarlar'dan. Ona da yanımda, çok selamlar.
1: Tamam. Evet.
4: Ondan sonra bu koğuş sorumlumuz var. Neydi ismi? Selim Sümbül. Ona da çok selamlar. Ondan sonra İsmail Uğur Uzman var. Ona da çok selamlar size arkadaşlar. Ondan sonra bütün arkadaşlarımı çok selamlar ediyorum. Çok selam söylüyorum. Hepsine de. Sizden bir şarkı rica ediyorum.
1: Nedir o?
4: Aycan Öner'den Kömür Gözlüm.
1: Aycan Öner Kömür Gözlüm. Evet. Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Evet, teşekkür ederim.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
4: Siz de.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 20.36. Şöyle bir bakalım hemen hattımızda. Kim var? Kim var? Şöyle bir bakalım. Alo.
1: İyi akşamlar abi.
0: Teşekkürler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Abi ben İzmir'den Can Bey Sülen.
0: Evet Can Bey. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi ben Nazilli Kapalı'daydım. Açığa çıktım C1 koğuşundan. C1 koğuşundaki bulunan arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, mikrofon sende.
1: Teşekkürler. Mehmet Ramazan Solmaz'a, Çivi Lakaplı Onur Görgülü'ye, Orhun Dülger'e, Emin Başbağ'a, Drej Batuhan Altındiş'e, Emrah Deniz'e, Emrah Durağ'a, Musa Çiltepe'ye, Bodrum'un Yaman Lakaplı Nafizlığa, Adem Köse'ye, B4'e giden kardeşim Muhammed Emin Yıldız'a, Fılal Akaplı Engin abi. Engin abi, bu arada abi geçmiş olsun. Vallahi Ferhat abiden şimdi haberini aldım. Üzüldüm vallahi abi. Allah'ım inşallah tez zamanda seni de çıkartır. Oradaki tüm kardeşlerimizi de çıkartır. Metin Geçer kardeşime. C5'te bulunan mahalle çocuğu Cüneyt Büyü'ye. C8'de bulunan Emre Berber kardeşime. C11'de bulunan Abdullah Karabaş kardeşime. Bu arada Emrah Deniz, Cüneyt abinin sana çok çok selamı var. Şu an radyo başında büyük ihtimalle Batu sen dinliyorsun ya da Görgülü sen dinliyorsun. Emrah Deniz'e iletirsiniz birader. Ben ona kargo yollayacağım, tamam mı? O biliyor. Siz ona söyleyin, o beni anlar. Ben Nazilli Açık'tayım arkadaşlar. Nazilli Açık'ta bulunan Turgutcan Serte, Ali Amba, Çin'de bulunan kardeşim Serhat Kızıltaş'a, Fırat Yılmaz'a selamlarım olsun. Abi geceye de onlara bir şarkı armağan etmek istiyorum.
0: Tamam, nedir o?
1: Semih Cenk Fark Etmez.
0: Semih Cenk Fark Etmez.
1: Aynen abi, doğru.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Gece bu kadar abi, gecen güzel olsun.
0: Eyvallah.
1: Tüm dostlara, tüm mahkumlara selam olsun, hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah, kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Sağ ol abi.
0: Evet, Türkiye Vesio Saatleri 20.38 ve bakalım şöyle hatta kim var, kim var, bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: İyi günler abicim, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, hoş geldin.
2: Ben abi Ilıca başından Erol Göksu.
0: Evet Erol, hoş geldin.
2: Nasılsın abicim, iyi misin?
0: İyi şükür vallahi, sen nasılsın?
2: İyi vallahi şükür, iyiyim.
0: Allah
2: buradan iyi Raif misin? Abime bir istek isteyeceğim, Raif abime.
0: İste Raif'e bakalım.
2: Senin çocukluk arkadaşına. Abicim Aydın Kapalı'da yatan C14 koğuşunda bulunan Raif Tomurcuk abime ve reisim olan Mahmut Gül'e, babama,
0: evet,
2: ve İbrahim Aykut'a, İbrahim Kafalı'ya, İbrahim Yalçın'a, Alex abime, Yasin Karabacı'a, Konyalı Yasin'e, Gökhan Akka'ya, Turgay Gedi'ye, Berkcan kardeşime, hızlı meydancımız Umut Çeli'ye ve aynı yerde volta attığım Cengi abime, Enes Öçol kardeşime, Yunus Emre Karaca'ya, bir de Sinan Tekçi kardeşime, Halimcan kardeşime, Mutlu Arı'ya, Can Oğuş'a, D13'te de bulunan abi dedem Sunay Yanar'a, Poyraz Gül Filan'a, Ulaş Baba da kardeşime, Sercan Baba da, Kadir Göksu'ya ve C6'da yatan Savaş Taşçı'ya, Saadettin Küçü'ye, Can Erim'e, Önder'ime, C13'te yatan Mustafa Kartal kardeşime, Arda Karakaş'a, Eren Ünal'ın sana çok selam var kardeşim benim, haberin olsun. Bir de Boğaç Babaren'e. C12'de yatan bizim Edi'ye, Özcan Öcal'a, C5'te yatan Durmuş Ali Yegül'e, C12'de yatan Cavit Cevizci kardeşime.
0: Evet.
2: Cavit, işini halledeceğim kardeşim benim, haberin olsun. İrtibat kurmaya çalışıyorum, haber göndereceğim sana. Onun yanında da bulunan İbrahim Oğuş'a, Yahya'ya, Şeytana'ya, B5'te yatan Tuncer Baba da, Özgür Çocuğa, İsmet Baba da, Naim Baba da, Derman Baba da, Umut Akkala, yani Charlie'ye, Cem Oğuş'a, Azad Baba da, Rıdvan Baba da gelsin abi.
0: Evet.
2: İzmir'de yatan Emre Baba da gelsin. B6'da yatan kardeşim Gürkan Batın Şengül'e. Gürkan, annenle konuştum kardeşim az önce, haberin olsun. Senin aramanı bekliyorlar. Ata da yanıma geldi, bilgin olsun burada. 2 gün sonra çıkacak. B7'de yatan Baran Emun kardeşime, Oğuzcan Kaya'ya, Gökhan Uslu'ya, C7'de yatan Özkan Tarakçı'ya, Çalım'a ve abicim Çin'de yatan Ahmet Biçer'e, yani Çingen Ahmet'e, Fatih Yıldız Çoban'a, İsmail Barut'a, Sergen Aykut abime, İstanbul Maltepe'de yatan Mustafa Kartal kardeşime ve Ümit Deveci'ye, Nazilli'de yatan Coşkun Gümen'e, Aydın Bayanlar Koğuşu'nda yatan ablam Yasemin Babadağ'a gelsin, Arzu Aksu'ya gelsin, Yağmur Kurtoğlu'na gelsin.
0: Evet.
2: Aydın Açık'ta yatan Eren Ünal'a, Karavan Atali'ye, Çelebi Karataş'a, Niyazi Çılgın'a, Bursalı Şeko'ya, Aydın Özdemir'e, Doktor Semih'e, Cafer Dakla'ya, İstanbul'lu Hakan abime, Yıldıray Cevizci'ye, Namı Derbin Parça'ya, Necdet Aksoy'a, Burak Azar'a, Seyit Babadağ'a, avukatımız Büyötçü'ye, Ali Yanar'a, Hamed Ayım'a gelsin, Mehmet Aykut'a, Erkan Yılmaz'a, Cito'ya, Oğuzcan Karakya'ya, Erencan Kurtoğlu'na, Acalar'dan Mustafa Yıldırım'a, bir de yanımda bulunan Atatürk kardeşime gelsin abicim.
0: Evet.
2: Şarkımı da söylüyorum.
0: Tamam, yazalım.
2: EFO'dan yaşamadım ki.
0: EFO yaşamadım ki. Tamamdır, bu kadar.
2: Aynen abi, bu şarkı da Raif Tomurcuk abime gelsin.
0: Tamam, ona da gönderiyoruz.
2: Tamam abicim, tamam. Benim sende
0: Allah'a emanet, kendine, kendine iyi bak. Evet, bu arada şöyle hemen bir şarkı göndereceğim. Vallahi şarkı göndereceğim, onun hemen sonrası buradayız. Geldik, haydi bakalım.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sos saatlerimiz 20.48 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: İyi akşamlar efendim. Ben Bilal Yakış.
0: Evet Bilal. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin abi?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim abicim.
0: Kimlere sesleneceğiz? Evet,
1: Mehmet Encele. Söyle. Söylesene Bilal Yakış'ım. Ben... Kadir kim? Söylesene bile ne Kadir? Bir saniye abi.
0: Abi yayına gelirken liste yapsan yanındakine sormasan.
1: Kadir Deliye.
0: Evet.
1: Emrah Deliye. Ve Emrah Kılıca. Emrah'ın selamı var. Ve Büşra Yakış'a gelsin. Tahir Uçar'dan mektup yazarım mektup abi.
0: Bir dakika. Tahir Uçar mektup yazarım.
1: Mektup yazarım mektup.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Çok tamam. Teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet.
1: Büşra Yakış'a da gelsin abi.
0: Tamam. Ona da gönderdik. Hayırlı evet. Akşamlar.
2: Çok özledim çaresizim.
0: Evet artık son canlı bağlantılar haberiniz olsun, son kişileri alıyorum, bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
1: Abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Abi ben az önce bağlanmıştım, iki tane arkadaşım gönül koydu da onları söyleyebilir miyim ya?
0: Hemen söyle.
1: Abi Mehmet Öncel, Kadir Deli'nin Emrah Deli'ye, Emrah Kılıç'a selamı var. Bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Çok çok selamı var abi. Baştan okuyayım mı abi?
0: Fark etmezse okuyacaksan oku hadi.
1: Mehmet Öncel'e, Kadir Deli'nin, Emrah Deli'ye ve Emrah Kılıç'a selamı var abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Şarkı söyleyeyim sana?
0: Yok maalesef şarkı alamıyoruz.
1: Tamam abi.
0: Kendine
1: benim.
0: İyi bak.
1: Allah'a emanet ol.
0: Evet, ikinci kez bağlanan kişi şarkı söyleyemiyor. Maalesef bakın, ikinci kez bağlanan kişi şarkı söyleyemiyor. Bir günde bir şarkı hakkınız var. Bir de canlı yayına bağlanma hakkınız oluyor. Şöyle devam edelim hemen. Artık son canlı bağlantılar. Haberiniz olsun. Şöyle bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Bak ben canım ölürüm abi. Ben Mustafa Bozkurt.
0: Evet Mustafa, hoş geldin.
1: Abi nasılsın, iyisin?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Allah iyilik versin abi.
0: Cümlemize. Sağ olasın.
1: Abi buradan kardeşlerime, abilerime seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen, bıraktım ben mikrofonu.
1: Abi Park Bahçe'de bulunan kardeşim Batuhan Taşküröz, Harun Ali Gülenç, Yılmaz Azatkaya, Aslan abim Ramazan Acı'ya, Veli Çankaya'ya, Kadir Oğuş dayıma, Kepçeci Turgut Türkan'a, Tolga Gacal'a, Ünsal Demir'e hepsinin selamı var abi.
0: Evet.
1: Ve ayrıyetten D18 yatan Hakan Sacan'a, B8 yatan kardeşlerim Efecan Kalay, Namık Küçü'ye, Aslan kardeşim Adanalı İsa'ya buradan selamlar olsun abi.
0: Evet, başka?
1: Şarkımı da söylemek istiyorum abi.
0: Onu da alalım.
1: Mesut Çelebi bombalanmış şehir gibiyim.
0: Bir dakika, hemen yazalım onu. Bir saniye, bana müsaade et. Mesut Çelebi bombalanmış şehir gibiyim değil mi?
1: Aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Ve üstelik abi Bilal Yakış'a da selamlar olsun abi.
0: Aleyküm selam. Tamam değil mi? Başka abi. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok abi, bu kadar.
0: Kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Sen de abi, Allah'a emanet. Görüşmek üzere.
0: Eyvallah. Evet, son iki kişi sonrasında canlı bağlantılar bitiyor, artık mesajlarla devam edeceğiz, bilginiz olsun. Ve bakalım hemen ilk kişi kim, bunun sonrasında sadece bir kişi alacağım, bilginiz olsun, bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, nasılsın? Ben Erdal Güler.
0: Ben tanıdım da sen gene söyle ismini. İyiyim valla, sen nasılsın?
3: Nasıl olayım valla, bir bağlanalım dedim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye bir soralım dedim.
0: Vallahi bir şey yapmıyoruz ya. Hava soğuk, üşüyoruz.
3: Vallahi burası da birazcık soğuk ya. Biraz
0: vallahi havalar bir anda soğudu ya.
3: Komple açık ya. Geliyor bir de millet hasta, herkes burada ya.
0: Evet vallahi biz bile burada hasta olduysak orayı hiç düşünemiyorum.
3: Dışarısı da berbat diyorlar. Herkes evet. Salgının içindeymiş vallahi.
0: Aynen öyle vallahi. Herkes
3: vallahi dikkat edin işte. Vallahi, biz de dikkat etmeye çalışıyoruz.
0: Kalın biz dikkat edemiyoruz ki. Bak dün yağmur yağdı. Birçok yerde arızamız var. Arızalara gidiyoruz dağların başında. Yani yağmuru da yiyoruz, rüzgarı da yiyoruz. Mecbur, yapacak
3: vallahi,
0: bir şey yok.
3: Burası da öyle. Telefonlar birazcık da arıza yaptı burada da telefonlar. Onlar tamir edildi. İyisiniz değil mi? Bir
0: şükür vallahi. Allah'ıma bir halimize şükrediyoruz ya.
3: Vallahi biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Ne yapalım?
0: Allah iyilik versin vallahi.
3: Arkadaşlara seslenecektim B1'e.
0: Tamam.
3: B1 koğuşuna gelsin bu şarkı. Ve de bayanlar koğuşuna gelsin. Hüseyin Kağıt Toprak Sarsın.
0: Bir dakika. Şöyle yapalım. Şuraya bir yazalım. Hüseyin Kağıt Toprak Sarsın. Tamam.
3: Bir de sana gelsin.
0: Allah razı olsun.
3: Allah senden de razı olsun. Gecen güzel olsun. Bir arkadaş daha bağlanmak istiyor da son onu da alsanız olur mu?
0: Vallahi hemen kapat arasın.
3: Tamam hadi.
0: Tamam hadi. Evet hadi bakalım bismillah. Alo.
2: Alo.
0: Doğru kişi mi?
2: Abi ben Zeki Gülümser. Biraz önce kabirde özelim vardı onu. Söylemeyi unuttum da.
0: Onu hemen söyle. Abi. Hemen söyle.
2: Abi kabirde olan Mehtap Özel. Bugün çalınacak en güzel parçalar ikimize gelsin. Onu çok seviyorum. Kendine iyi baksın.
0: Bu teşekkür kadar ederim abi. Kolay gelsin. Teşekkür evet ettim. Abi. Kendine iyi bak.
2: Tamam.
0: Evet. Son kişiyi bekliyoruz.

0: Evet, devam edelim, devam edelim. Bakalım bakalım bakalım şöyle şöyle.
1: Alo.
0: Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsınız abim? İyisiniz.
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun abicim ya. Biz deyiz abi. Yılmaya çalışıyoruz. Ben de oğluma seslenecektim. Yani sizin aracılığıyız o.
0: Hadi bıraktım ben mikrofonu ha.
1: Sağ ol abim. Öncelikle C16'da yatmakta olan canım oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin. Oğlum elbiselerin gelmiştir inşallah. Benim soracak olursam ben iyiyim. İnşallah sen de iyidirsin. Öncelikle oğluma gelsin Ayhan Yaşar'a istek oldum parçada. Muharrem Ege'ye gelsin bacanağıma. Barış Kaynağı gelsin. Erbay'a gelsin. Terzi'ye gelsin. C16'da yatmakta olan bütün oğlumun koş arkadaşlarına gelsin. 2.14'te burada açıkta yatmakta olan Tuncay Taşkaran'a gelsin. Durmuş'a gelsin. Timur abiye gelsin. Murat'a gelsin. Ondan sonra Sino'ya gelsin. Evet. Şakir'e gelsin. Tuncay Taşkaran canım arkadaşıma gelsin. Ondan sonra abim 13'te yatmakta olan Poyraz Gülfilan'a gelsin. Ado reisime gelsin. Ado seni özledim Garolan. Seni çok seviyorum. Seni unutmam.

0: yatmak, o Çin'de yatmak da onun arkadaşlarımıza gelsin. Bu kadar abim.
1: Bu kadar mı?
0: Oğlum, evet abim, bu kadar.
1: Tamam.
0: İlk parçamı söyleyeyim mi abim?
1: Söyle onu da.
0: Bu da oğluma gitsin abim. Ferdi Tayfur'dan dönebilsem en başa.
1: Ferdi Tayfur.
0: Evet, dönebilsem en başa.
1: Tamam, bu kadar mı?
0: Bu kadar abim.
1: O zaman bak, kendine
0: Allah
1: iyi bak.
0: Allah'a
1: emanet.
0: Allah'a emanet abim.
1: Evet, canlı bağlantılarımız bu saat itibariyle bitti, bilginiz olsun. Canlı bağlantılarımız bu saat itibariyle bitti. WhatsApp'tan gelen mesajlar doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Sizler WhatsApp'tan bizlere 0532 686 7837 0532 686 7837 numaralı WhatsApp hattından ulaşabiliyorsunuz ve hemen şöyle, ben şu şarkıyı göndereceğim. Bu şarkıyı bir hep birlikte dinleyelim. Onun hemen sonrasında ilk sıradaki mesaja sıra sizde deyip devam edeceğiz. Haydi bakalım.

ile devam ediyor. 21.05 yaptık. Bu saat itibariyle mesajlarla devam ediyoruz. Bu arada mesajlarda sıra bana ne zaman gelir diye sormayın. Sıranızı her sorduğunuzda en sona doğru gidiyorsunuz. Gelen saate göre sıralama işliyor burada. Bilginiz olsun. Ve ilk mesajımızı okuyalım. Ta 12'de atmışlar vallahi mesajı. Evet, özellikle bu mesajı gönderen değerli dinleyicimiz Rojda Demir'miş. Özellikle Rojda Demir iletmiş bu güzel mesajı. Denizlerin Dalgası'yım parçası Rojda Demir'den Aydın cezaevinde olan Levent Demir. Yüreği güzel, duruşu sağlam, canım abime armağan ediyorum. Canım abim, başın dik, yüreğin sağlam olsun. Nerede olursan ol, dualarımız seninle, kalbimiz seninle. Seni seven, yolunu gözleyen bir ailen var ve var arkanda. Allah'ın izniyle bugünler de geçecek. Canım Levent abim, seni çok seviyoruz. Allah'a emanetsin, yiğitliğinle başımızın tacısın Levent Demir demişler. İstedikleri o güzel parçayı göndereceğiz. Denizlerin Dalgası'yım parçası Rojda Demir'den Aydın cezaevinde olan Levent Demir. Yüreği güzel, duruşu sağlam, canım abime armağan ediyorum. Canım abim, başın dik, yüreğin sağlam olsun. Nerede olursan ol, dualarımız seninle, kalbimiz seninle. Seni seven, yolunu gözleyen bir ailen var arkanda. Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek. Canım Levent abim, seni çok seviyoruz. Allah'a emanetsin, yiğitliğinle başımızın tacısın Levent Demir demişler ve biz de hemen istedikleri parçaya yer verelim.

esirgemem sözümle. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü? Kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajla devam edelim. Merhaba, ben Ceren. Kalbimin diğer yarısı Gökhan Toma. Seni çok seviyorum sevgilim. Sen benim evimsin. Bütün duam sensin. Bekleyişim sensin. Yarınlara dair kurduğum bütün güzel hayallerin içinde yine sen varsın. İyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Unutma, demiş değerli dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemiş. Ona yer vereceğiz. Şöyle mesajını bir daha okuyalım. Ondan hemen sonrasında şarkısını göndereceğiz. Merhaba, ben Ceren. Kalbimin diğer yarısı Gökhan Toma. Seni çok seviyorum. Sevgilim, sen benim evimsin. Bütün duam sensin. Bekleyişim sensin. Yarınlara dair kurduğum bütün güzel hayallerin içinde yine sen varsın. İyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Asla unutma, demişler ve bu güzel parçayı istemişler. Bir gönderelim. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki istek sahibimizi şöyle bir hatta alacağız. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar. Ben Ümit.
0: Ümit, hoş geldin.
1: Evet. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay
0: Allah olsun. Razı olsun. Sağ olasın. Mikrofonu bırakayım mı? Var mı listemiz?
1: Var listem, şu an hazır zaten.
0: Bıraktım o zaman ben sana. Buyur, mikrofon
1: teşekkür
0: sende.
1: Teşekkür ettim. Bir altık olsun elimde. Yeni tahliye oldum dün akşam.
0: He.
1: Evet. Senin... Bir altık olsun. Allah razı olsun. Bir altık olsun ki kardeşlerime istek yapacaktım.
0: Tamam. O zaman bıraktım ben mikrofonu. Sen de valla.
1: Tamamdır. Başta Ömürcan İnan kardeşime koş mesulü. Ona gelsin. Samet Erdem Can kardeşim ona gelsin. Ömer Bişki'ye gelsin. Salih Akkan'a gelsin. Engin Güneş'e gelsin. Börekçimizdir kendisi sağ olsun. İyi börek sarar. Mert Öztürk Dersimli'ye gelsin. Veysiz Aracı'ya gelsin. Muhammed Çınaklı, Ertan Açıkgöz amcama gelsin. Hüseyin Aslan iddiayı kaybetti. O kardeşime gelsin. İzzet Öner'e gelsin. Ondan sonra Koç ailesine komple gelsin. Ondan sonra C10'daki Buran Çelik kardeşime gelsin. Sabri Taşçı ve kardeşi oğullarına gelsin. Ondan sonra Cema Peri Soncul kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Sinan Çınaklı'ya gelsin. Muhammed Çınaklı'ya gelsin. Ali ve kardeşine gelsin. Halil'den. Vallahi şu an aklıma gelenler hepsi bunlar.
0: Bir daha geldi, bir daha sayarsın. Sıkıntı yok.
1: Daha listemde çok var da yetiştiremedim diyeyim.
0: Anladım.
1: Sözüm vardı onları canlı yayına katılacağım diye.
0: Dinliyor muydunuz orada?
1: Tabii ki.
0: Nasıl, hiç zaten memnun değildiniz değil mi benden?
1: Vallahi gayet de memnunduk. Gayet de güzeldi zaten. Allah özellikle bugünü bekliyordu zaten herkes. Tüm cezaevi bekliyor zaten.
0: Eyvallah Allah. Ama benim tatlım gelmedi de neyse. Yeni çıkmışım şimdi, şey demeyeyim, ayıp olmasın.
1: Daha dün bugün iki. Kısa zamanda göndereyim. Ayıp.
0: Yo, Allah razı olsun, sağ olasın. O biliyorsun işin gırgırı o. O işin
1: Allah
0: gırgırı.
1: Allah razı olsun. Sağ olasın.
0: Var mı başka eklemek istediğin? Şöyle isimleri bir daha sayabilirsin hemen aklındakileri.
1: Vallahi Ömürcan İnan kardeşime konuş mesulü zaten. Samet Erdem'e gelsin Can kardeşim. Onun da makinesi nasıl kaldı inşallah çıkarırdı. Zaten bu parça Samet'e gelsin. Ailesinden diyeyim. Ondan sonra Ömer Bişki'ye gelsin. Salih Akkan'a gelsin. Engin Güneş. 600 taneli et tipi Guinness rekorlarına girdi. Börek sarmadı kendisi.
0: Maşallah. Bir çıkınca bize de, bize de sarar çıkınca.
1: Duyuyordur şu an. Söylerim kendisine.
0: Eyvallah.
1: Veysi'ye gelsin. Veysi Saraç. Muhammed Çınaklı. Ertan amcama gelsin. İzzet Emre'ye gelsin. Şu an beni dinlettiğim koştuk arkadaşlarıma, kardeşlerime gelsin.
0: Evet.
1: İnşallah hepsi en kısa zamanda tahliye olurlar.
0: İnşallah. İnşallah.
1: İnşallah.
0: Var mı başka eklemek istediğim bir
1: bu
0: şey?
1: Bu kadar. O ben zaman tüm arkadaşlarıma gelsin.
0: Eyvallah. O zaman şarkıyı jilet, gönderiyorum
1: jilet
0: ben.
1: Jilet Ümit'ten herkese gelsin.
0: Tamam. Jilet Ümit'ten saydığı bütün isimlere, evet, tüm kader mahkumlarına
1: tamam,
0: diyelim.
1: Herkese gelsin. Aynen. Teşekkürler.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olun.
0: Hayırlı akşamlar. Sağ olasın.
1: Sağ olun. Eyvallah.
0: Vallahi istenilen parça bu. Gönderdim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatleri 21.26 ve sıradaki mesajla devam ediyor yolculuğumuz. Sizler 0532 686 78 37 0532 686 78 37'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada Ayhan Şahbaz'a sevgiler, selamlar olsun. Ayhan Şahbaz'dan da değerli abisi Mesut Şahbaz'a tüm güzel parçalar armağan olsun. Evet, sıradaki mesajla devam ediyoruz. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde bulunan D5 koğuşunda yatan Zeynel Şeker'den D12 koğuşunda yatan can dostu Fırat Arslan'a. Dostum, seni gözlerinden öpüyorum. Kadın koğuşunda yatan değerlisi Sevcan'ına, biliyorum güzelim kalbinin daraldığını, ruhunun sıkıldığını. Ama sana yakışan güzel bir sabırdır. Kalbini ferah tut, en güzel günler bizim olacak. Sana söz veriyorum demiş, güzel bir şarkı istemiş, onu göndereceğiz. Şöyle hemen şarkısını ayarlayalım. Onun hemen sonrasında şöyle mesajı bir daha okuyalım, gönderelim istek sahibine. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde bulunan D5 koğuşunda yatan Zeynel Şeker'den D12 koğuşunda yatan can dostu Fırat Arslan'a. Dostum, seni gözlerinden öpüyorum. Kadın koğuşunda yatan değerlisi Sevcan'ına, biliyorum güzelim kalbinin daraldığını, ruhunun sıkıldığını. Ama sana yakışan güzel bir sabırdır. Kalbini ferah tut, en güzel günler bizim olacak. Sana söz veriyorum demiş değerli dinleyicimiz. Biz de hemen istedikleri parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

tüm güzeliyle devam ediyor. Türkiye ve Son Saatleri 21.32 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sıradaki mesajla devam ediyoruz. Sırası gelene zaten yazıyoruz. Bilgisi olsun. Sizler sadece 0532 686 78 37'den WhatsApp üzerinden bizlere yazmanız yeterli. Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajla. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan D5 koğuşunda yatan Zeynel Şeker'den Aslan dayım Yaşar Arslan, dostum Samet Demir'e, Üsküdarlı Selçuk Aslan'a, Mert Uysal'a, Ilıcalı kardeşler Gökhan Gül ve Kemal Gül'e, Muhammed Toka'ya, Yunus Kılıç ve Emre Kılıç'a, Meksikalı Ado'ya, Mehmet Aktaş'a, Azat Gökalp'e, D4'te bulunan can dostum Cemilcan Öztürk'e, E3'te bulunan Aslan abim Kerim Kara'ya, abim Ali Gören'e, C3 Muhammed Erek'e, son olarak D12'de yatan Fırat Arslan'a, bu ismini saydığım bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun demişler. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Şöyle şarkılarını bir ayarlayalım. Onun hemen sonunda mesajı okuyup hemen şarkısını iletelim. Bu arada sıra ne zaman gelecek diye sorduğunuzda en son sıraya gidiyorsunuz. Bilginiz olsun. Gelen saat sıralamasına göre mesajları okuyoruz. Siz her yazdığınızda en sona düşüyorsunuz. Bilginiz olsun. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan D5 koğuşunda yatan Zeynel Şeker'den Aslan dayım Yaşar Aslan, dostum Samet Demir'e, Üsküdarlı Selçuk Aslan'a, Mert Uysal'a, Ilıcalı kardeşler Gökhan Gül ve Kemal Gül'e, Muhammed Toka'ya, Yunus Kılıç ve Emre Kılıç'a, Meksikalı Ado'ya, Mehmet Aktaş'a, Azat Gökalp'e, D4'te bulunan can dostum Cemilcan Öztürk'e, E3'te bulunan aslan abim Kerim Kara'ya, abim Ali Gören'e, C3 Muhammed Erek'e, son olarak D12'de yatan Fırat Arslan'a, bu ismini saydığım bütün abilerime ve kardeşlerime selam olsun demişler ve bu güzel parçayı onlara armağan etmişler. Hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Şöyle hemen mesajlarla devam edelim. Ne demişler? Ne demişler? Kuşadası'ndan herkese selam. Aslan yeğenim Şahin'e, Cemal'e selam. Bugün eşim Gül Çadırcı'nın doğum günü. Çadırcı ailesi olarak gelinimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu özgür yıllara. Güneş, annem, Gülom'a ve ortamınıza selam. Gülom, aslan kocan bir çıksın, kraliçeler gibi el üstünde tutulacaktır, tutulacaksın demişler mesajımızda. Özellikle Kuşadası'ndan herkese selam demişler. Aslan yeğenim Şahin'e, Cemal'e selam. Bugün eşim Gül Çadırcı'nın doğum günü. Çadırcı ailesi olarak gelinimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu özgür yıllara. Güneş annem, Gülom'a ve ortamınıza selam. Gülom, aslan kocan bir çıksın, kraliçeler gibi el üstünde tutulacaksın demiş dinleyicimiz. Ve diğer mesajla devam edelim hemen. Merhabalar, ben Fatma Boztaş. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi E6 koğuşunda yatan aslan eşim Mehmet Boztaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Can kardeşim, tamam, orada bir yanlışlık olmuş. Selam ederim can eşim. Özgürlüğün penceresine 17 gün kaldı. Ya sabır bir tanem. Ayrıca aslan parçalarım, kardeşlerim Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Mesut Güleç, Eray Dalkıran, Funda Dalkıran, Erkan Bilezikçi, Fethi Coşkun, Cengiz Çamdeviren, Mehmet Boztaş, amcam Ave demişler ama anlayamadım orayı. K1'de olan Ayten Bakırcı, Semra Teker, Sümbül Güneş, Büşra Sağ ve tüm kader mahkumlarına gelsin güzel günler demişler. Efecan Kalay, Büşra Yakış diye de eklemişler.

Evet. Merhaba, ben Fatma Bostaş. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi 6 koğuşunda yatan aslan eşim Mehmet Bostaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Can eşim Özgürlüğün penceresine 17 gün kaldı. Ya sabır bir tanem. Ayrıca aslan parçalarım, kardeşlerim Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Mesut Güle, Çeray Dalkıran, Funda Dalkıran, Erkan Bilezikçi, Fethi Coşkun, Cengiz Çamdeviren, Mehmet Bostaş. Amcam orayı bilmiyorum yani, bir şey var orada, hata. K1'de olan Ayten Bakırcı, Semra Teker, Sümbül Güneş, Büşra Sağ ve tüm kader mahkumlarına gelsin güzel günler demişler. Tüm güzel parçalar. Evet, evet, evet, evet. Şimdi ben bir parça gönderiyorum. Benden gelsin tüm kader mahkumlarına. Arkasından yine buradayız.

Aha, dalımın inciri değil mi? Abi yazı bile kışa çeviriyorlar. Kışı da hiçbir şeye çeviremiyorlar. Değil mi? Vallahi ben biraz bozlakçıyım ya. Bazılarınız sıkılıyordur belki. Abi bu adam da hep bozlak çalıyor, hep böyle şey çalıyor ama abi hiç gülemiyoruz ki. Yani bizim İç Anadolu hiç gülemiyor. Gülemediğinden de biz öyle yetişmişiz. Hep bozlak, hep ben Neşet Baba filan dinlerdim. Nerede böyle bozlak şarkılar, bozlak türküler var? Onlarla yetiştiğimiz için biraz acayip oluyor. Vallahi biz hep bozlak dinliyoruz. Ya yani ben böyle yeni çıkan şarkılardan pek anlamıyorum açıkçası. Ne bir selam, ne bir... Evet, şu anda bizi dinleyen, geçenlerde kendisine söz vermiştim bir şarkı çalacağım diye. Nur'a, özellikle Nur bizi dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Dinlersen şarkı armağan edeceğim dedim. O da tamam, dinleyeyim dedi. Ona da sevgiler, selamlar olsun kendisine. O da bizi ilk defa dinliyor herhalde. Evet, sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Sizler bizlere ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp üzerinden yazmanız yeterli. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 21.54 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Bu arada yetişir mi yazan dinleyicilerim var. Yetişir, yetişir Allah'ın izniyle. Biz hiçbir mesajı okumadan yayını bitirmişliğimiz yok. Uzasa da okuruz yani. Sözümüz neyse odur. Evet, devam edelim şimdi sıradaki mesajla. Değil mi? Sıradaki mesajla devam edelim. Şöyle bir önce fon müziğimi bir alayım. Şöyle şöyle. Bilmiyorum da sizlerde de oluyor mu? Ben böyle saz sesi duyduğumda farklı bir insana dönüşebiliyorum diye düşünüyorum kendi kendime böyle nedense. Saz sesi beni alıp alıp götürüyor böyle uzaklara. Buralardan kaçıp gidiyor mu? Böyle gidiyor gibi oluyorum. Ama gözümü açtığımda bir bakmışım yine aynı yerdeyim. Neyse, devam edelim sıradaki mesajla. Özellikle... Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşuna, Yusuf İslam Ak kardeşime, Gökhan Korkmaz, Cüneyt Öden, Veysel Memiş, Celal Önler, Yahya Şenses demişler. Celal Önler, Cüneyt Öden abilerime şarkıyı armağan ediyorum. Elbet bir gün aramızda olma dileğiyle, çok selamlar, sevgiler denmiş. Güzel bir parça istemişler Ahmet Kaya'dan. Onu göndereceğiz. Şöyle bir bakalım. Önce.

Evet. Şöyle mesajımızı bir daha okuyalım, arkasından şarkımızı gönderelim. Aydın Etibi Kapalı Cezaevine, D12 koğuşuna, Yusuf İslam Ak kardeşime, Gökhan Korkmaz, Cüneyt Öden, Veysel Memiş, Celal Önler, Yahya Şenses demişler. Celal Önler, Cüneyt Öden abilerime şarkıyı armağan ediyorum. Elbet bir gün aramızda olma dileğiyle, çok selamlar, sevgiler denmiş. Biz de hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. A1-2'den Aşkın Güler ile Şaşkın Ağlar demişler. Sevgiler selamlar olsun Aşkın Güler ile Şaşkın Ağlar'a. A1-2'den Aşkın Güler ile Şaşkın Ağlar'a sevgiler selamlar olsun. Evet, devam ediyoruz sıradaki mesajla. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Adili Kaplan. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 koğuşunda yatan kardeşlerim Melih Ege Aktepe, Ali Eren Daşkın, namı değer Jilet Ali ve saygı değer abilerim Mustafa Halat, Burhan Tibari, enişte Ramazan ve Cezo dayıya selam olsun demişler. Ve Yıkılasın Be Dünya şarkısı benden onlara armağan olsun demişler. Bakalım hemen şarkıyı ayarlayalım.

Valla şöyle bir Ferdi Baba'dan yıkılasın be dünyayı gönderelim o zaman. Şöyle yapalım. Evet, mesajımızı tekrardan şöyle bir okuyalım. Ne demişler? Selamun aleyküm, ben Adil Kaplan. Aydın E-tipi kapalı cezaevi D7 koğuşunda yatan kardeşlerim Melih Ege Aktepe, Ali Eren Taşkın, namı değer Jilet Ali ve saygı değer abilerim Mustafa Halat, Burhan Tibari, enişte Ramazan ve Cezo dayıya selam olsun demişler. Yıkılasın be dünya şarkısını benden onlara armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın denmiş. Biz de ne yapalım? Hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 Şay FM'de devam ediyor birlikteliğimiz ve Türkiye saatlerimiz 22.08 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hemen şöyle bir bakalım. Sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan C10 koğuşunda abim Bayram Karaefe, kardeşin Emrah Karaefe'den, kuzenin Aydın Yılmaz'dan gelsin. Biz iyiyiz. Aklına, gönlüne bir şey gelmesin demiş. Güzel bir parça istemişler. Sabahat Akkiraz'dan gelecek güzel bir parça. Aydın Nazilli Kapalı İnfaz Kurumu'nda yatan C10 koğuşunda abim Bayram Karaefe, kardeşin Emrah Karaefe'den, kuzenin Aydın Yılmaz'dan gelsin demişler. Biz iyiyiz. Aklına, gönlüne bir şey gelmesin denmiş ve bu güzel parça istenmiş. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, bölgenin lider frekansında birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye Vesio saatlerimizi 22.15 yaptık. Özellikle ama özellikle bir isteğimiz var. Şu anda bizleri dinleyen değerli Nur demiş ki sadece kendim için bir şarkı istiyorum demiş. Kimseye değil, sadece kendim için demiş, çalsın bu güzel şarkımız. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Nur'dan sadece ve sadece kendisine armağan oluyormuş. Güzel bir Gökhan Doğanay çalışması belirlemiş. Bu güzel parçayı dinleyelim. Onun hemen sonrasında gelen mesajlarla devam edeceğiz. Türkiye Vesio saatlerimizi 22.16 yaptık. Bu güzel parça Nur için geliyor. Sadece kendisi içinmiş. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğine devam ediyor. 22.22 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Aydın'dan. Evet, devam edelim. Bu arada Fethiye'de dünden beri sıkıntımız var. Fırtınadan dolayı arızamız var Fethiye'de. Muğla bölgesinde bizi dinleyen değerli dinleyicilerim. Yani orada bir sıkıntımız var. Kuşadası'nda da var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Nasipse yarın hepsi hallolacak. Nasipse. Evet, devam edelim sıradaki mesajla. Ayhan kardeşim yazmış. Sağ ol Ayhan. Vallahi var ya, böyle benim halimi hatırımı sordun. Allah razı olsun. Ayhan Şahbaz'dan. Ayhan kardeşime sevgiler selamlar olsun. Bir tatlı yedirmedi abisine. Yazdım bunu. Yazdım. Vallahi bak. Neyse, devam edelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Ben Ayhan Şahbaz. Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Sıradaki en güzel parçalar Aslan abim Mesut Şahbaz'a ve abimin içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına gelsin demiş. Göndereceğiz, güzel bir Ali Kınık parçası istemişler. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ayhan Şahbaz. Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Sıradaki en güzel parçalar Aslan abim Mesut Şahbaz'a ve abimin içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına gelsin demiş ve bu güzel parçayı istemiş. Hep birlikte dinleyelim mi? Arkasından buradayız.

İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi.

Devam ediyor, devam ediyor. Sırası gelene biz yazıyoruz mesajlarda. Mesajlarda sırası gelene yazıyoruz. Hemen şöyle bir dakika, neredeyim ben? Evet, sıradaki mesajda bir devam edelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18. Babalar koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekici, Serkan Karatay, tam ben okuyorum, o da mesaj yazıyor. Serkan Karatay, Göksel Akyüz, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Suat Bulum, Cuma Salar, Bornovalı Mamican, Uğur Durmuş, Hilmi Bekler, Hakim Bozkurt, Ömer Taştekin, Teyyare Osman, Halil İbrahim Ot, Metin Geçen, bin selam olsun. Ömer'im, biz bu dört duvar arasında sabretmeyi öğrendik. Dışarıda bizi unutanlar bilsin ki bir gün bu kapılar açılacak. Herkes bıraktığı yerde değil, hak ettiği yerde olacak. Elbet bir gün demişler. Ferhat Tunç Özgürlük Mahkumları şarkısı başta aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Evet, bu parçayı göndereceğiz ama şöyle isimleri bir tekrardan alalım değil mi? Bakalım hemen. Özellikle bu mesajı Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ gönderiyor. Oğuz Eren Dağ. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 Babalar Koğuşu'nda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekici, Serkan Karatay, Göksel Akyüz, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Suat Bulum, Cuma Salar, Bornovalı Mamican, Uğur Durmuş, Hilmi Bekler, Hakim Bozkurt, Ömer Taştekin, Teyyare Osman, Halil İbrahim Ot, Metin Geçen, bin selam olsun demişler. Ömer'im, biz bu dört duvar arasında sabretmeyi öğrendik. Dışarıda bizi unutanlar bilsin ki bir gün bu kapılar açılacak. Herkes bıraktığı yerde değil, hak ettiği yerde olacak. Elbet bir gün demişler. Ferhat Tunç'tan Özgürlük Mahkumları şarkısı başta aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Biz de hemen gönderelim. Haydi bakalım.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bir hemen bakalım. Bakalım bakalım. Şimdi sıra kimdeyse ondan devam ediyoruz. Zaten kendisine bilgi verdik ama şöyle hatta gelecek o. Bakalım sıradaki. Bakalım bakalım, açsın bir önce. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 22.36 Türkiye Vesto saatlerimiz ve hattımızda, hattımızda bir konuğumuz var. Bakalım kimmiş? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar abi, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Şarjım bitecekmiş ya. Bir hemen hızlıca alalım hadi.
1: Eyvallah abim, benim çok sağ ol.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol. Abi, öncelikle hala oğlum Azat Demir, amca oğlum Oğuz Kanar, abim Göksel Akyüz, Umutcan Gölge, bir de az önce radyoda duydum Uğur abi var, Uğur Durmuş, o da, ona da çok çok selam olsun hepsine.
0: Evet.
1: abi yine biraz şey oldu. Heyecan oldu.
0: Heyecan yapmana gerek yok ya. Normal konuş işte. Bir şey olmaz.
1: Aynen.
0: O kadar kasmaya gerek
1: ben
0: yok yani.
1: Kendimi de tanıtayım abi. Ben Kadir Kanar. Abi bir parça sana söyledim. Bir
0: evet.
1: Parçam. Bunu Azat abim, orada şu an mahkum, canından çok sevdiği eşine armağan ediyor. Oradan da romantiklikler yapıyor abim.
0: Evet.
1: Enes Yıldırım Biz Zalim şarkısını armağan ediyormuş. Benden isteği vardı, o da, onu söyleyeyim abi.
0: Tamam.
1: İsmini de tekrar edeyim istersen.
0: Evet, sıkıntı söylemeden. Yok. Sıkıntı yok. Şarjım bitmeden et. Zaten sıra sendeydi biliyor musun? Biz kim?
1: Vallahi abi.
0: Vallahi sıra sendeydi. Ya sıkıntı
1: abi.
0: Yok. İstediğin kadar konuşabilirsin.
1: Eyvallah abi. Azat Demir, Oğuz Kanar, Göksel Akyüz, Umutcan Gölge, Uğur Durmuş. Hepsine çok çok selam olsun abi. Hepsini çok seviyorum abi. Allah'a emanet olsunlar. Bir istekler olursa biliyorlar zaten burada olduğumu. Onun harici abi aklıma bir şey gelmedi biraz canlı yayında olunca.
0: Bir dahakine liste yap
1: abi.
0: Gel.
1: Ya bir dahakine yazacağım ama, böyle yazıp okuyacağım abi.
0: Evet, öyle daha kolay oluyor ya. Ben de bazen öyle yapıyorum biliyor musun? Ben konuşamıyorum. Tıkanıp kalıyorum yani. Oluyor böyle.
1: Vallahi
0: şey.
1: Vallahi ben de öyle oldum. Hepsine çok çok selam olsun abi.
0: Tamam, aleyküm
1: selam. Abilerim ellerinden, küçük kardeşlerimle gözlerinden öperim abi.
0: O diğer şey de şarkı kime geliyordu? Özellikle onu söyle bak, onu sana söylemişim. Unutma yani.
1: Azat abim canından çok sevdiği eşine, yani yengeme armağan ediyormuş bu şarkıyı.
0: Tamam.
1: Şarkıyı da dinleriz birazdan abi. Romantik adam. Abi ne diyeceksin?
0: Tamam, o zaman başka bir şey var mı?
1: Yok abi, çok sağ ol abi tekrardan.
0: Kendine
1: hayırlı
0: iyi bak
1: abi.
0: Allah'a emanet.
1: Ayrıca tüm diğer mahkumlara da çok selam olsun.
0: Aleyküm selam. Evet.
1: Eyvallah.
0: Kendine iyi bak, hayırlı akşamlar.
1: Allah'a emanet abi, görüşürüz.
0: Evet, bu şarkı istendi, hemen gönderdim valla. Geldi.

birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sosyal'in 22.43 radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve sıradaki mesajlarla devam edelim. Hemen şöyle sıradaki mesajımıza bir bakalım. Merhaba, ben Sıla. B10 koğuşunda yatmakta olan Berat'ıma, Berat Kaya'ya seslenmek istiyorum. Berat, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, özgür günlerimize iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda tekrardan özgür olman dileğiyle Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol. Hayırlı geceler demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. O güzel parçaya yer vereceğiz ama şöyle mesajımızı bir daha okuyalım. Merhaba, ben Sıla. B10 koğuşunda yatmakta olan Berat'ıma, Berat Kaya'ya seslenmek istiyorum. Berat, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, özgür günlerimize. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda tekrardan özgür olman dileğiyle. Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet, hayırlı geceler demiş. Biz de IFM ailesi olarak Berat Kaya'nın doğum gününü kutluyoruz. IFM ailesi olarak nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yılların olsun, yaşların olsun. Evet, şöyle gönderelim o zaman istenilen parçayı, arkasından yine buradayız.

devam ediyoruz. Sıradaki mesajla devam ediyoruz. Hemen bakalım şöyle diğer bir mesajımıza. Selamun aleyküm. Ben Can Feda Kaya. Paşalarıma seslenmek istiyorum. B10 koğuşunda yatmakta olan Berat Kaya'ya, Akif Kaya'ya selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Berat'ımın da doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu, özgür yıllara. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Devamında kardeşim Umutcan Yavara, namı değer Umudoma, Murat Akıncı'ya ve Ümit Kaya'ya da çok selamlarımı iletiyorum. Onlara Uygar Doğanay'dan Faili Meçhul şarkısını armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Herkesin gecesi güzel olsun. Hoşça kalın demiş Can Feda Kaya. Evet, şarkılarını göndermeden önce şöyle ayarlayalım. Ondan sonra mesajımızı bir daha okuyup şarkılarını gönderelim. Selamun aleyküm, ben Can Feda Kaya. Paşalarıma seslenmek istiyorum. B10 koğuşunda yatmakta olan Berat Kaya'ya, Akif Kaya'ya selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Berat'ımın da doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu, özgür yıllara. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Devamında kardeşim Umutcan Yavara, namı değer Umudoma, Murat Akıncı'ya ve Ümit Kaya'ya da çok selamlarımı iletiyorum. Onlara Uygar Doğanay'dan Faili Meçhul şarkısını armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Herkesin gecesi güzel olsun. Hoşça kalın demişler. Biz de hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz sıradaki mesajlarla. 22.57 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini. Valla özellikle tüm şöyle söyleyeyim ya, Şahbaz ailesine, özellikle Mesut Şahbaz'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Valla biraderleri ortalığı yıkıyor. Valla maşallah onlara. Ama dediğim gibi Erhan'ı

Aslı anne ve değerlisi Zehra bir dala gelsin. Özgür günlerde kavuşmak üzere. Bedeli ölüm olsa bile boyun eğme demişler. Şarkıda Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım demişler. Evet, göndereceğiz o güzel parçayı ama şöyle mesajı bir daha okuyalım. Nasirli Kapalı E tipi cezaevi E1 koğuşunda yatan İsa Demir ve onun özeli Irmak Acar. Ve İsa Demir ile aynı koğuşta kader birliği yapmakta olduğu gurbet aslanı kardeşi Kaan Karakoyun ve onun ailesi Aslı anne ve değerlisi Zehra bir dala gelsin. Özgür günlerde kavuşmak üzere, bedeli ölüm olsa bile boyun eğme demişler. Ve Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım istenmiş. Biz de ne yapıyoruz? Hemen gönderiyoruz. Haydi bakalım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
0: IFM Reklam.
2: Evet. Daha mesajlar bitmediği için vallahi gidemiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Mesajlarla devam ediyoruz. Evet. Vallahi göndermek isteyen mesaj gönderebilir. 0532 686 78 37. Ve devam edelim hemen sıradaki mesajla. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Erhan Şahbaz. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun. Kardeşlerin seni dört gözle bekliyor. Kalbimiz her daim seninle. Sıradaki parça abim Mesut Şahbaz'a armağan olsun demişler. Güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Erhan Şahbaz ve Ayhan Şahbaz'dan Mesut Şahbaz'a. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatan abim Mesut Şahbaz'a özellikle demişler. Tüm güzel parçalar Mesut Şahbaz'a armağan oluyor ve geldi parça. Haydi bakalım dinliyoruz.

Şahbaz'a sevgiler, selamlar olsun. Ve devam ediyoruz sıradaki mesajlarla. Bu arada hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Şeyma Horasan, ben demişler. Çok değerli eşim, yolum, yoldaşım Mesut Şahbaz. Seni çok seviyorum bir tanem. Her anımda sen varsın. Seni her şeyden çok seviyorum ve çok özlüyorum. Aslan kocam demişler.

Özellikle ama özellikle Şeyma Horasan yazmış bu mesajı. Çok değerli eşim, yolum, yoldaşım Mesut Şahbaz. Seni çok seviyorum bir tanem. Her anımda sen varsın. Seni her şeyden çok seviyorum ve çok özlüyorum. Aslan kocam benim demişler ve bir parça istemişler. O parçayı bir gönderelim. Onun hemen sonrasında yine burada olacağız. Özellikle ama özellikle Mesut Şahbaz'a, değerli eşinden geliyor. Haydi bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz. 23.16 Türkiye Vesto saatlerimiz ve şöyle bir mesajımız daha var. Onu da okuyalım hemen. Herkese hayırlı akşamlar. Abim Mesut Şahbaz'a selam olsun abim. Hayırlı gecelerin olsun. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. En güzel parçalar Aslan abim Mesut Şahbaz'a ve abimin içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına demişler. Özellikle ama özellikle tüm güzel parçalar Mesut Şahbaz'a geliyor. Özellikle tüm güzel parçalar Mesut Şahbaz'a geliyor. Değerli kardeşlerinden. Haydi bakalım bu güzel parçayı da dinleyelim. Arkasından diğer mesajla devam ediyoruz.
1: Bir şarkı vardı ya. Saçlarına aklar düşmüş bereyiz. Yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir.

0: Evet, birlikteliğimizin son mesajını okuyacağız. Son mesajını şöyle bakalım. İyi akşamlar. Elif Şahbaz. Bu mesajı gönderen ablasının aslanı Mesut Şahbaz. Hep beraber oturuyoruz. Bir eksiğimiz sensin. Senin geleceğin, beraber olacağımız güzel günlerimizin hayalini kuruyoruz. Elbet bir gün aslanım. Seni çok seviyoruz. Ali Baran Gül Bahçesi istiyorum denmiş. Özellikle Elif Şahbaz'dan ablasının aslanı Mesut Şahbaz'a hep beraber oturuyoruz. Bir eksiğimiz sensin. Senin geleceğin, beraber olacağımız güzel günlerimizin hayallerini kuruyoruz. Elbet bir gün aslanım, seni çok seviyoruz demişler ve bu güzel parçayı istemişler. Bir gönderelim, arkasından veda edeceğiz. Haydi bakalım.
1: Bir gün sevdim.

Çağır benden başka sana gül bahçesini. Kim açar benden başka henüz layık değilken

bir yandan valla böyle 2-3 şarkı çalıyorum ki vedamı etmeden önce şöyle listenizi hazırlayayım. Liste çalmaya bir başlasın birazdan. Evet, yine ölmez sağ kalırsak haftaya salı günü buralarda olacağız. Ölmez sağ kalırsak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Şu şarkıyı da hep birlikte dinleyelim. Ondan sonra ayrı bir veda yaparım. Haydi bakalım.

0: Benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

0: kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Ay FM reklam.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?